hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM. Yaptıklarım yapacağım.

Vysílač Vion FM de. Vion FM. Hangimiz düşmedik kara? İyi, iyi, iyi, iyi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Artse Centrum Simmering 11. Viyana, Bovul Kebap, Florya Events Dekorasyon ve Rota Home, Rota Möbel mağazalarına değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Bundan

Bugün serin ve güneşli bir Viyana sabahına uyandık. Viyana ve çevresinde an itibariyle sıcaklık yaklaşık 18 derece. Dün gece güzel yağmur yağdı. Bugün en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Avrupa'da, özellikle de Avusturya'da hava şartları yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. Kendine geldi. Dedik ki Viyana, bir dur ya, sen Adana değilsin, ne yapıyorsun? 35, 36, 37, 38. Bu sıcaklıkları gördük Avusturya'da, Viyana'da. İnanılmaz bir şeydi. Şu an normal.

Bilmeyenler için WhatsApp hattımızı hızlıca hatırlatalım. +43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. +43 660 130 19 79 Dünyanın her yerinden söylediğim şekilde telefon rehberinize kaydederseniz Viyana FM'e rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tüm yayınlarda bu numara üzerinden mesaj gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesajlarınız da yağmur gibi gelmeye başladı. Kimler kimler burada? Hey maşallah.

hiç tasalan. Şöyle genel bir bakalım. Semra Hanım burada, Nihal Hanım, Yıldız Hanım. 10. bir yandan Turgut burada, Murat Erdatlı. Bayram burada, Suat burada. Hakan, Tamer. İbrahim burada, Yusuf abi burada. Aynur Demircan, Mumin abla. Rafet abi. Aydın abi, Adem abi, vay vay vay. Herkes burada.

Tabii birçoğumuz hala izin modundayız. Ama şöyle bir baktığımda sabahları artık caddeler daha erken saatlerde hareketlenmeye başlıyor. Bu saatlerde kamyonlar, tırlar hep yollarda. Ağustos'ta Temmuz'un sonlarında bu kadar değildi. Bir sakinlik vardı. Belli ediyor. Artık son izinciler de yavaş yavaş dönüyor. Bu hafta dönüşler başlıyor. Şu an yollar yine kalabalık. Önümüzdeki pazartesi günde okullar açılıyor. Viyana, Burgenland ve Niederösterreich'te. Top 5 önümüzdeki hafta pazartesi günü başlıyoruz. En hızlı mesajları bakalım, saatler 07.00'ı gösterdiğinde kimler atacak? Bu hafta böyle denemelik, çerezlik. Tabii Aziz Başkan daha gelmedi. 6 hafta izne gitti. Adam yapıyor tatil ya. Tatil en çok Aziz Başkan'a yakışıyor.

Semra Hanım günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Hoş geldin. Nihal Hanım günaydınlar. Almanya Stuttgart. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Yıldız Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Turgut aleykümselam. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Rabbimden huzurlu, sağlıklı, bereketli günler diliyorum diyor. Eyvallah Turgut. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim inşallah. Hayırlı işlerin olsun. Suat Aksu günaydınlar. Güzel bir günün olsun Suat. Her şey de gönlünce olsun inşallah. Navigasyon bayram ya. Günaydınlar bayram. Bayram Yıldırım. Kardeşim yolun açık olsun. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Murat Erdatlı. Adam geziyor İstanbul'da ya. Geziyor, İstanbul turu yapıyor. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. İyi gezmeler. Adam İstanbul'da ayak basmadık, yer bırakmadı.

İbrahim günaydınlar kardeşim. İbrahim Polat. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yeni sezon hayırlı olsun diyor. Eyvallah İbo. Yusuf abi günaydın. Yusuf abi, Yusuf Türel. Yusuf abi de geziyor yaylalarda. Karadeniz yaylası değil yalnız bu. Akdeniz yaylası.

0: Haftaya şöyle yapalım, sesli mesajlar almaya başlayalım. Kısa kısa, bu hafta değil de önümüzdeki haftadan itibaren. Bir de ben sizin sesinizi duyayım, bakayım nasıl olacak. Yusuf abi de bir ses kaydı göndermiş, hemen dinleyelim.
1: Hayırlı günler, hayırlı yayınlar kardeşim. Burdur Gülsar yaylasından herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Eksik olmayın, iyi ki varsınız, seviyorsunuz.
0: Biliyorum ya, yaylada. Eyvallah Yusuf abi, sevgiler selamlar bizden olsun. Adam yaylalarda dolaşıyor. Hakan kardeşim günaydınlar, İstanbul Sultan Gazi. Hayırlı işlerin olsun, güzel bir günün olsun Hakan. Tamer günaydınlar. Balkondayız, sesindeyiz diyor. Oo eyvallah. Balkonun var ya, ne kadar zengin bir adamsın. Nasıl bir zenginliktir bu? Kolay gelsin diyor. Eyvallah Tamer. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Avrupa'da insanın balkonlu evi olması zenginlik belirtisi Tamer, ona göre. Avrupa için söylüyorum.

Çiğdem Hanım günaydınlar. Güzel bir günün olsun. O da Almanya'dan kulak veriyor bize. Ebru Hanım günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Mumin abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Tam kadro, full ekip bizi dinliyor. Mumin abla ve yanındaki ablalarımıza buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çalışıyorlar tarlada. Bir taraftan da Viyana FM dinliyorlar. Allah kolaylık versin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Bulgaristan Deli Orman. Günaydın, iyi yayınlar. Biz yine tarladayız diyor Mumin abla. Kolay gelsin abla. Kaçta başlıyorsunuz abla sabah? 4 mü? 3 mü? Aynur Demircan günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Oo, Aydın Barut da geldi. Aydın abi bir görüşemedik ya. Bir gelemedim yanına. Aleykümselam Aydın abi. Hayırlı işler. Kolaylıklar diliyor. Eyvallah Aydın abi. Ümraniye Pop Pet Shop. Aydın abi hep geleceğiz, geleceğiz dedik. Filmin sonunda eve misafir geldi abi. Yani misafir gelince çıkamıyorsun tabii haliyle. Erhan abi günaydınlar. Erhan Diker, Eskişehir. Erhan abi nasılsın? Ne var ne yok? Her şey yolunda mı? Hayırlı işlerin olsun abi. Güzel bir günün olsun. Ali Süzen.

Hacım günaydınlar. Vay yani başlamışız diyor. Hacım günaydın, dün başladık ya. Neredesin sen hacım? Öyle mesajları gönderdik. WhatsApp'tan attık, gruplara attık. Ondan sonra hacıma uygulama üzerinden bildirim de gönderdik. Daha ne yapalım hacım ya? Daha ne yapsın bu çocuk? Ayten Hanım günaydınlar. İstanbul Yeni Bosna. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Rafet abi diyor ki iyi yayınlar kral. Hayırlı sabahların olsun. Bedenim Almanya'da, ruhum Cide'de. Cide'den selamlar olsun diyor. Aleyküm selam. Rafet abi bu arada benim hemşerim olur arkadaşlar. Cide'lidir kendisi. Sayemizde Cide'yi de öğrenmiş oldunuz. Hadi iyisiniz bak. Bunu herkese yapmıyoruz. Bu torpilimizi de unutmayın. Tamer diyor ki abartsaydın diyor. Fakirim diye balkondayım. Yoksa Maldivler'de olurum. Yok yok, Avrupa'da balkonlu evde oturmak zenginlik göstergesi. Tamer kusura bakma. Herkesin balkonu yok öyle. Eğer ki Maldivler'de olsaydın ultra lüks zengin oluyorsun. Burdurlu Mehmet günaydınlar kardeşim. Ali abi hayırlı sabahlar. Hayırlı işler kolay gelsin. Bütün Viyana FM ailesine selamlar ve aleyküm selam. Güzel bir günün olsun. Yolun açık olsun Mehmet. Işıl günaydınlar. Güp güzel mus mutlu bir gün diliyorum. Hoş geldin. Emrah müdürüm geldi. Mega süpermarket 23. Viyana müdürümüz. Emrah da burada. Günaydınlar Emrah. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin kardeşim. Vallahi Mega'da ne kampanyalar var bu hafta böyle ya. Birazdan bir göz atacağız. Aziz Başkan günaydınlar. Ali abi ben daha gelmedim diyor ya. Sakarya'dan selamlar. Herkese hayırlı işler diliyor. Eyvallah. Aleyküm selam. Ya Aziz Başkan sen gittin. İzin yaptın. Sonra ben gittim. İznimi yaptım. Bitirdim. Geldim. Bana dediler ki ya sen ne yaptın? 5 haftadır yoksun. Ben döndüm. İşe başladım. Sen hala izindesin. Ne bitmeyen bir izinmiş arkadaş ya. Maşallah diyelim de nazarımız değmesin. Vallahi. Adem abi günaydınlar. Adem Aslan. Adem abi hayırlı işlerin olsun. 10. Viyana. Navigasyon bayram yollarda diyor. Abi sorma, navigasyon bayram hep yollarda ya. Sen varsan her şey tamam. Onu mu istiyorsun? Çalalım ya, seni mi kıracağız?

0: Murat Banan, günaydın toprağım, ben de buradayım, kolay gelsin diye. Eyvallah Murat abi, Hollanda. Hoş geldin, güzel bir günün olsun Murat abi. İyi bak, bugün yazabildin ha. Mahmut günaydın. Nasılsın kardeşim, ne var ne yok? Mahmut Akçagöz, güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum, çatıda mısın? Onur aleyküm selam. Günaydın, güp güzel bir gün diliyorum. Kolay gelsin abim diyor. Eyvallah, Onur geldi. Soy ismi gibi kendi de ünlü. Onur çok ünlü. Güzel bir gün olsun Onur. Kolaylıklar diliyorum. Şenol burada. Oo, Şenol baba. Hayırlı çalışmalar kardeşim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanetsin diyor. Eyvallah Şenol. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Başladın mı işe Şenol? Aydın abi gülersin öyle işte. Ah ah. Ezgi günaydınlar. Ali abi diyor, İbrahim Eldin'in ısrarıyla başlayıp sizin de müdaviniz olmuş bulunmaktayım. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah, hoş geldin Ezgi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ezgi de İstanbul'dan kulak veriyor bizlere. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Öyle bir şarkı vardı değil mi? Sabah sabah sizi biraz bayacağım. Allah Allah. Nasıl olsa çok dinletmeyeceğim için sıkıntı yok. Arka fonda çalsın. Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Kadro tamamlanıyor. Şampiyonlar Ligi. Duyan geliyor. Duymayanlara da duyuralım arkadaşlar. El atalım. Raşit geldi. Günaydınlar Raşit. Abi balkonlu evi olanlar zengin diyorsun da diyor. Senin evin balkonu görse millet multimilyoner der o zaman. Maşallah diyor. Elhamdülillah Raşit, elhamdülillah. Bizim gönlümüz zengin Raşit. Vay vay vay, Kemal de geldi. Kemal'im günaydın. Abime iyi yayınlar. Herkese hayırlı bereketli günler diliyorum diyor. Eyvallah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Kemal. Hoş geldin. Sabah 4'te işbaşı yapıyoruz. 9'da paydos yapıyoruz diyor. Siz bizden bir saat geridesiniz. Aynen, Bulgaristan Türkiye ile aynı saat diliminde. Biz Avusturya'da bir saat geriden geliyoruz. Avusturya saatiyle 3'te işbaşı yapıyorlar. Hey maşallah. Yeni arkadaşlar var aramızda. Onlara da bir selam gönder diyor. Göndereyim abla, seni mi kıracağız? Orada sesimize kulak veren herkese sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin ablalar. Bak geliyor, geliyor. Şarkının en has kısmı geliyor.
1: Ali Süzen. Ali.

Vay be Adem abi, ne ördün sen böyle sabah sabah? Vay Haydar'ım gelmiş. Günümüz aydın, işlerimiz hayırlı olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin diyor. Eyvallah Haydar, hoş geldin. Güzel bir günün olsun kardeşim. Tabii. Alya ve Mina okula başlamadılar daha. Önümüzdeki hafta başlıyorlar. Haydar da kaytarıyor. Son kaytardıklar artık. Sonrasında küçük Mina kendisi okula gidecek. Alya'yı da babası getirecek. Haydar getirecek okula. Klasika değişmiyor. Hüseyin abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Eyvallah Hüseyin abi, hoş geldin. Mahmut daha çatıya çıkmamış. Çatıya çıkmak için gidiyor. Yollarda henüz. Vay Mahmut, şekil yapmışsın kardeşim. Hey maşallah. Resim göndermiş Mahmut. Vallahi gençleşmiş ya adam. 25 yaşında sanki. Vay vay, Dündar'ım gelmiş. Günaydın, güpgüzel, musmutlu bir gün olsun Dündar. Nerede kaldın sen ya? Ali Süzen varsa Viyan FM tamam misali. İbo'nun şarkısını örnek verdin diyor. Eyvallah Adem abi, Adem Aslan. Dekonil 10. Viyan'da Gudrunstrasse'de. Evinizin içerisinde tasarım yapacaksanız Dekonil'e mutlaka bir uğrayın, bir bakın. Tavsiye ederim. Uğramazsanız çok şey kaybedersiniz. Eyvallah Hakan. Çaktırmadan olsun değil mi? O iş bende Hakan. Ayıp ediyorsun. Trafik bayağı sıkıntılı bugün diyor. A23 doluymuş. Donaustadtstrasse. Aa, bir bakalım. Birazdan yol durumuna bakacağız hemen hızlıca Mehmet. Sen yoksan her şey eksik. Murat Erdatlı da şimdi bir resim göndermiş. Otel odamın karşısında böyle bir şey var diyor. Ne demek istiyorlar bunlar bana diyor. Vallahi Murat abi sana gel bana doğru diyorlar yani bak. Kilise var karşısında. Gel bana doğru diyor Murat abi. Bir git bak bakalım abi ne diyorlar yani. Karaköy'de Murat abi. Ya önceden Karaköy, İstanbul'u bilenler biliyordur. Öyle diyelim. Karaköy'ün o ara sokaklar abi girilmezdi yani, tehlikeliydi. Gece saatleri çok zordu oralara girmek. Gündüzleri hep esnaftı. Ağır işler yapanlar daha çok böyle. Makinalarla iş yapanlar vesaire vesaire. Bu sene gittim oraya. Abi her yer balık dürüm olmuş ya. Her yer balık dürüm. Bir tanesi TikTok'ta, Instagram'da patladı. Karaköy'ün tüm ara sokakları yeme içme, gastronomi olmuş ve birçoğu da balık dürüm arkadaşlar. Millet sıra bekliyor hala önünde. Yok böyle bir şey. Yani ne diyelim, orası küçük KOBİ dedikleri var ya, küçük işletmelerin olduğu bölgelerde. İstanbul'da herhangi bir işte makine parçası lazım olduğunda, televizyon parçası vesaire vesaire Karaköy'de bulurdunuz o bölgede. Öncesinde bırakın yeme içmeyi, yani yoktu öyle bir yer. Çok nadirdi belki esnafların gideceği, ama şimdi her yer gastronomi. Bir de biliyorsunuz ön tarafta Galata Port var. Abi diyor ben 2001'liyim diyor. Ben de hatırlar mıyım? Yok yok, sen hatırlamazsın. 2001 yetersiz. Yaşın kurtarmıyor.

0: burayı çalıştırsam radyodan bir sürü müşteri gelir mi diyor. Gelir gelir abi, herkesi göndeririz oraya. Gelmeyen kalmaz Murat abi. Ben gelmem, açık söyleyeyim. Ben zaten Üsküdar'da oturuyorum abi. Ne işim var Karaköy'de ya? Üsküdar varken Karaköy'de ne işim olur? Vay vay vay, Yasin'im gelmiş. Kankam gelmiş ya. Yasin Tekbaş. Selamun abi, günaydın, iyi yayınlar. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ah be Kemal Ünal, ah be. Herkes bilmez onları. Haydar. Eskiler bilir eskiler, yeniler bilmez. Cevat günaydınlar, hoş geldin. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyorum Ali Bey diyor. Eyvallah Cevat. İngiltere, Norwich. Sevgiler, selamlar olsun. Şu ana kadar Avusturya, sowieso, yani her halükarda Avusturya'dan mesaj geliyor. Merkezimiz burada çünkü. Türkiye, Türkiye'de normal. İkinci ana üssümüz, öyle diyelim. Almanya, Hollanda ve İngiltere'den mesaj aldık. Ben görüyorum burada hangi ülkeler olduğunu. Şu diğer ülkelerden dinleyenler de pamuk ellerini bir zahmet, azıcık bir hareket ettirsinler, WhatsApp'ın üzerine getirsinler, nokta dahi olsa bir mesaj göndersinler. Hadi bakayım pamuk eller WhatsApp'a. Biraz yorulacaksınız ama olsun ya. Abo, Ezgi çok kızdı valla. Yol durumu. Yol durumuna bakacağız Adem abi. Hemen bakacağız. Navigasyon bayrama sor diyor. Ne bakıyorsun diyor. Doğru söylüyorsun. Sen de haklısın vallahi. Kemal müdürüm geldi. Oberösterreich müdürümüz Kemal geldi. Kemal açık göz. Hayırlı günlerimiz olsun Ali diyor. Eyvallah Kemal. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Kemal Sinop'a giderken Kastamonu'da etiketledi beni. Kastamonu tabelası. Kaç kişi hemen aradı. Abi geldin mi? Bekliyoruz, hoş geldin. Yok dedim, o ben değilim dedim ya. Biz sadece paylaştık onu. Ya Kemal. Aleyküm selam Nihat'ım, hoş geldin. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah. Nihat Çeker, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Best Bike 21. Viyana'da, Praga Strasse'de. Her taraf bisiklet yolu. Almayan kaldı mı bisiklet? Nihat'a söyleyelim de bir kampanya yapsın. Nurdan günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Nurdan, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. İstiyor seni, sensiz uyumuyor. Geceleri Onur kardeşimizin kıymetli eşi. Sen beni mahvediyor ama ben bir yolunu buldum. Ben de senin kadar izin yapsam ben de error verirdim diyor. 5 hafta izin yaptın. Başladın mı işe diye soruyorsun. Bizim izin biteli aylar oldu diyor. Ya Şenol. Başladın mı işe derken ben bugünü kastettim da. Ya bugünü kastettim ben. As, hadi. Bizim beyin her zaman error veriyor zaten. Daha tam oturamadık. Bedenen buradayız ama ruhumuz Türkiye'de. Ana vatanda. Alışacağız be. Olacak olacak. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şenol diyor ki sen bilmezsin diyor, eskiden Karaköy'de neler neler vardı diyor. İstanbul'un en nezih semti Karaköy, öyle demeyin. Please lütfen. Onur da diyor ki Murat abi diyor orada gezerken diyor dikkat et diyor, lütfen diyor kötü yollara düşme diyor. Yani kötü yol derken arkadaşlar böyle çukurlu mukurlu yollar var ya, onları kastediyor. Yollar bozuk olabiliyor. Belediye asfaltlamamış, parası yokmuş. Yani hemen bozmayın kendinizi.
1: aşk bekler. Ah deliler gibi bir güldün beni.
0: Kastamonu vizesi almadan geçmesin, cezası var diyor. Vallahi öyle Rafet abi, geçmiş ya, vize almadan geçmiş Kemal. Sinop'a giderken vize almadan Kastamonu'dan geçmiş bedavaya, ama neyse. O Böstere'ye gideceğiz, cezasını keseceğiz Kemal'in, yapacak bir şey yok.
1: Beni taşa
0: Haydar diyor ki, Şenol abi diyor, Ali amcamızın izni 5 hafta değildir, 6 haftadır. Yok, abart abart, 2 ay Haydar yani. Şunun şurasında 4 hafta izin yaptık da. İşte gittik geldik 4,5 hafta oldu. 2-3 gündür Viyana'da işlerimiz vardı, onları hallettik. 5'e tamamladık zar zor. Yani tam 5 olmadı bile. Tam 5 olması için bugün yayına girmemem lazımdı. Star Ryzen, Yasin Akboğa. Günaydın başkan, iyi yayınlar. Ela Nur ve Sümeyra ile arabada seni dinliyoruz diyor. Maşallah. Maşallah yeğenlerimize. Günaydınlar, hayırlı sabahlar kızlar. Yasin'im hayırlı işlerin olsun. Güzel bir gün diliyorum kardeşim. Star Ryzen. Sevdiklerinize kavuşturuyor. Tülay Hanım günaydınlar. Keyifli, güzel bir yayın diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hacımın kıymetli eşi. Önceden kupacı Tülay diyorduk. Baktık olmuyor. Elit Tülay. Bu arada Pindrinks reklamının fragmanını izleyenler bir el kaldırsın. Bu akşam büyük ihtimalle yayınlanacak tamamı. Ben de henüz izlemedim. Sizler gibi merakla bekliyorum. Pindrinks için çektiğimiz ve benim de bir kısmında yer aldığım reklam filminin fragmanını izleyenler var mı?

Hey gidi gençliğim hey diyor ya. Karaköy'de geçti gençliğim diyor. Eğitim hayatımın büyük bölümünü orada tamamlamış. Belli çok eğitimli olduğun belli zaten. Hakan da diyor ki abi diyor o eğitim yuvaları kapatıldı artık diyor. Ya daha modern eğitim binaları var tabii. Mahmut izlemiş, Bayram izlemiş, Aynur Demircan izlemiş. Var mı başka? Elleri bir göreyim.

0: Süzen. Ali Süzen. Yalancı şahidimdir albenim.
1: Her gece denize vurur yakamaz. Ben aşkı sen. Eskiden tatlı diyor Karaköy denirdi değil mi? Tabi bunun tatlısı var, hamamı var, var babam var. Eskiden öyleydi. Abi adamlar ağır işte çalışıyor, mecbur. Tatlı da şart. Hamam da şart, hepsi vardı. Şimdi hiçbiri yok. Emine Hanım günaydınlar. Hamburg'dan selamlarını gönderiyor. Ali Bey diyor Viyana FM dinlemek bir ayrıcalık diyor. Çok teşekkür ediyorum Emine Hanım. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Vay ya Almanya. Almanya Türkiye'yi geçecek bu gidişle var ya. Maşallahı var Almanya'nın. Murat Baran izlemiş. Nihat izlemiş. Onur izlemiş. Burdurlu Mehmet izlemiş. Kemal izlemiş. Oo iyi. O fragmanı izlemeniz lazım. Adını Peach koydum. Hatta dur sesi vereyim dur. Bulursam sesi vereyim bir saniye. Sesi vereyim de dinleteyim. Sesi dinleteyim en azından.

0: Bak şurayı kısalım. Fragmanın sesini dinletiyorum sizlere. Hadi bakalım.
1: Gençler, Pindrix ilk çıktığında hibiskus vardı. Çok beğenildi. Sonradan cool lime çıktı. Sonra düşündük ne çıkartalım diye. Beyaz şeftaliyi çıkardık. Ama ben bu ismi pek beğenmedim. Avusturya'da dedik ki bunun ismi Weisse Pfirsich olsun. Baktık Avrupalılar anlamıyorlar. Adını Peach koyduk.
0: Baktık Avrupalılar anlamıyor abi. Yani adını öyle olunca ister istemez Avrupalıların anlayacağı şekilde adını piç koyduk. Yani şeftali arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Şeftali demek. White peach. Türkçe'de okunuşu farklı olabilir ama İngilizce'de öyle okunuyor. Yapacak bir şey yok. Dur şimdi yol durumuna bir bakalım arkadaşlar. Şuradan şöyle yapalım. Şu şarkıdan biraz dinletelim. Sonrasında yol durumuna bakalım. Seni de herkes gibi sanmadan git. Sanmadan... Günaydın Ali Bey. Herhalde izledim ben de diyor fragmanı Instagram'da. Yanlış hatırlamıyorum. İyi yayınlar. Leyla Hanım geldi. Guten Morgen. Günaydınlar Leyla Hanım. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Denk gelmişsinizdir mutlaka ya. Fragman şu anda 30 bin izlenmiş. 30 bin kişi izlemiş. Avusturya, Avrupa. Fazla da paylaşmadık öyle. Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Murat Erdatlı izlemiş. İzlemeden olmaz zaten Murat abi. Rafet abinin sesli mesajı var. Onu da bir yayına verelim. Hızlıca sonrasında yol durumu.
2: Ali geldi izinden. Geçti radyo başına. Biraz tatil havası kalmış daha bakışında. Viyana FM'de başladı yine güzel yayın. Hoş geldin Ali. Özlemişiz senin sesini bugün. Mikrofon elinde. Sohbet yine yerinde. Haydar'a da takılır tabii. Her zamanki neşesiyle. İzin bitti. Ama keyif yeniden başladı. Ali'nin sesiyle Viyana FM'de yine canlandı.
0: Eyvallah abi. Rafet abi bunu bir gönder WhatsApp'tan ya. Bir gönder hele abi, gelsin. İstanbul'dan Guten Morgen. Oo Halil, İstanbul'da mısın sen de? Halil ikinci, Guten Morgen kardeşim. Ne taraftasın? Bak Murat abi de İstanbul'da. Ama neyse ya, sakın Murat abiyle buluşma. Vallahi adam aç kalır senin yüzünden. Hacım da diyor varsın biç olsun diyor ya. Abi biç başka, piç başka. Karıştırmayalım. Beach'ler Bodrum'da. Gerçi Viyana'da da beach var.

0: Mesajını okumadığım var mı? Arada kaynayan var mı? Varsa bir nokta dahi koyun bir bakalım. Benden sonra herkes izleyen gitmiş abi diyor. La diyor, ben de izledim diyor reklamı. Çok yakışıyorsun ekranlara. Abi vallahi her an başrol teklifi gelebilir diyor. Vallahi Mehmet gelirse bakacağız, değerlendireceğiz. Kaçıncı reklam filmi oldu ya? 3-4 oldu herhalde, hatırlamıyorum.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Abi bu ne ya? Viyana trafiği fena, çok fena. Vallahi ben bugün ilk kez bakıyorum Viyana trafiğine ama öyle böyle değil. A23 Süt Ostangent'e 22. Viyana'dan favoritten istikametine doğru, 10. Viyana'ya yani. Öyle böyle değil. Trafik yoğunluğu nereden başlıyor? Rautenweg'den başlıyor neredeyse ya. Viyana sınırına kadar, Niederösterreich sınırına kadar dayanmış arkadaşlar. A23 aşırı yoğun, o tarafı kullanmayın. O tarafta oturanlar alternatif güzergahlara yönlensinler. Şöyle bakıyorum, A22 yoğunluk nereden başlıyor? Neredeyse Brigetten Ağabürüke'den başlıyor. Orası da çok yoğun. Reisbrücke üzeri çok yoğun. Tabii A23 kalabalık olunca haliyle Donaustadt'te, Strasse'de bir hayli bugün yoğun gözüküyor. Abi Viyana trafiği felç. Erzherzog Karlstrasse'de aynı şekilde yoğun. 22. Viyana'da oturanlara Allah sabır versin bugün. Çok ama çok yoğun. A2 açık gözüküyor. Yer yer yoğunluklar var tabii ki. Favoriten Fethiye Kreisler ve çevresinde ama genel olarak iyi görünüyor. Vözendorf Köprülü Kavşak, biliyorsunuz o bölge A21, A2, S1 Viyana çevre yolunun kesiştiği bölge, bir hayli yoğun gözüküyor. S1 çevre yolu açık, A4 havaalanı yolu her iki yönde de açık, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Gürtel'de Nussdorf'e Gürtel yoğun gözüküyor her sabah olduğu gibi. Biliyorsunuz inşaat çalışmaları da var o bölgede. Şehir merkezinde yer yer yoğunluklar var, Donau kanalı üzerinde. Praterstern de bugün bir hayli yoğun. Karlsplatz'ın orada yoğunluk göze çarpıyor. Metzlensdorfer Platz yoğun. Margarethen-Gürtel yoğun. Neubau-Gürtel yoğun. Westbahnhof'un olduğu bölgede yoğun. Aynı zamanda Landstrasse otoban çıkışı da bir hayli yoğun. Landstrasse-Gürtel diyebiliriz. Altmannsdorf'un olduğu bölge bugün maşallah var. Çok da nazarımız değmesin. Yoğun ama açık diyebiliriz. Breitenfurter Strasse ve Altmannsdorfer Strasse de yine bugün yoğunluk göze çarpıyor. Demek ki izinciler beraber gelmişler, işbaşı yapmışlar. 13. Viyana'da yine bu kanal boyu, bu caddenin ismi neymiş? Bir bakalım, bulabilirsek caddenin ismini söyleyelim. Hemen Rapid Wien Stadyumu'nun karşı tarafı bir hayli yoğun. Oba St. Veit tarafları arkadaşlar, bilginiz olsun. Niye yoğun bilmiyorum vallahi, kaza da görünmüyor, detaylı bakmak lazım. Yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bir göz atın. Navigasyon kullanmanızı da sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Navigasyon sizleri ara sokaklardan da olsa hızlı bir şekilde gideceğiniz adrese götürüyor. EasyTrack araç takip sistemleriyle aracınızı her yerde takip edebiliyorsunuz. Aracınıza küçük bir cihaz takılıyor. Bu cihaz sayesinde nerede durdu, nerede kalktı, kaç kilometre hızla gitti, her şeyi görebiliyorsunuz. Her şeyi A'dan Z'ye, hem özel araçlarınız için hem de firma araçlarınız için kullanabilirsiniz. Uygun kampanyalar var. Detaylı bilgilere Viyana FM sosyal medya sayfaları üzerinden de ulaşabiliyorsunuz.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Hacım diyor ki lütfen diyor trafik yoğun derken diyor benim geçeceğim güzergahları es geç diyor. Eyvallah hacım. Senin geçeceğin yollar hep boş. Mersin'den günaydınlar Viyana FM ailesi. Kolay gelsin Ali Bey, güzel bir yayın diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz Fadime Hanım. Mersin'e de sevgiler selamlar olsun. Annen nasıl oldu? İnşallah iyi olmuştur. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Haberleştik diyor Murat abiyle, Kağıthane'deyim. Allah'tan uzaktasın yani. Kağıthane'den senin Karaköy'e gelmen en az 1-1,5 saat sürer İstanbul trafiğinde. Murat abi de bugün yola çıkar artık. Murat Erdatlı, ne zaman yola çıkıyorsun? Vay, benim Rafet abim döktürmüş yine diyor Aydar. Ufak boylu, seyrek saçlı, çirkin olsa da Rafet abimdeki yürek kimse de yoktur. Seviliyorsun Rafet abi diyor. Eyvallah Aydar'ım. Aynen, Rafet abinin maşallah var. Kalbi pamuk ya.

Ya Murat abi Türkiye'de de olsa abi adam işin uzmanı ya. Viyana dedi mi Murat Erdatlı'dan sorulur. Hitzinger Kai diyor. Eyvallah Murat abi. Ben de öğrenmiş oldum Murat abiden. Hitzinger Kai. Viyana'nın girişi. ...14. Viyana tarafından... ...Viyana'ya giriş çıkışların olduğu bölge... ...orada yoğunluk var. Bir ülkedir uzakta... ...yaralıdır tuzakta... Halil çok ballısın yemin ediyorum... ...adam navigasyonu göndermiş abi... ...girmiş 25 dakika gösteriyor... ...yok böyle bir şey ya... ...Murat abi hemen değiştir yerini abi... ...hemen değiştir karşıya geç bin vapura...

Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Ne zaman sıkılırsak o zaman yola çıkacağız diyor. Vay be Murat abi. Vallahi iyisin ha, helal olsun. Lükse bakar mısın abi, ne zaman sıkılırsa canları o zaman yola çıkacaklar. Maşallah. Onur diyor ki abi diyor Murat abimin sesi diyor çok cılız geliyor, hatta hiç çıkmıyor. Bir seslen bakayım diyor. Keyfi yerinde mi, bir şey olmadı inşallah diyor. Bir gülüşün yeter bana. Vallahi Onur. Güneş doğar. Murat abinin geçtiği sokakları belediye tamir etmiş. Bizi duymuş belediye, hemen tamir etmiş sokakları. Kötü yollar kalmamış, hep güzel yollar varmış Karaköy'de. Kurduğum tüm hayallere iyi ki de gelmişiz biz. Haydar yüzünden saç ektireceğim, faturayı da Haydar'a göndereceğim diyor Afet abi. Vay be. Ne zaman? Haydar öder ya, sıkıntı yapmaz. Haydar ben de botoks falan yaptırayım, faturayı sana göndereyim, olur mu?

Mustafa aleyküm selam kardeşim, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, güzel bir gün dinliyor. Eyvallah. Kendinize ve kalbinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Vay. Bu söz Mustafa tarafından patent yaptırıldı değil mi? Kendinize ve kalbinize iyi bakın. Kış olsa içinde bahar. Birazdan günün konusu var. Konu seçmeye çalışıyorum. Tamer, var mı konu önerisi? Şimdi balkondasın, tatil yapıyorsun biliyorum ama rahatsız edeceğiz seni. Var mı böyle konular, değişik bir bakalım.

Şimdi Rafet abi, bu Haydar'ı sana şikayet edeceğim, haberin olsun. Ceza kesiyorum abi, cezayı da ödüyor, sıkıntı yok. Ya bana amca diyor. Amca deyince ben de kuzu cezası kesiyorum. Keseyim mi bir ceza abi Haydar'a? Ha? Hani tatile gitti geldi, dokunmayalım diyoruz ama

Basit bir şey soracağım arkadaşlar. Hadi böyle çerezlik, atıştırmalık olsun bunlar. Başkasının sırtından para kazanan meslek hangisidir? Ya da başkasının sırtından para kazanan kimdir? Başkasının sırtından para kazanan kimdir? Hadi bakalım. Remzi, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı işlerin olsun Remzi. Aquaim biz. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. O değil de diyor. Bir ayı bitirdik, şimdi biz bu 11 ay

tamam mı? Başkasının sırtına binip para kazananlar var ya. Hem de çok para kazanıyorlar ha, öyle böyle değil. Ortağım diyesim geldi diyor. Çok iyi. Çok iyiydi bu. Söz verdik ha. İsimsiz okuyorum arkadaşlar mesajları. Aracılar diyor. Aracılık yapanlar değil mi? Havadan para kazanıyor ama beklediğimiz cevap değil. Patronlar diyor. Yapmayın ya, patronlar başkasının sırtından para mı kazanıyor? Hayda. Hayda. Olmaz. Sırt masajı yapanlar diyor ya. Başkasının sırtından para kazanıyor. Bak çok mantıklı ha, çok iyi. Ama beklediğimiz cevap değil. Başkasının sırtına masaj yapıyor, para kazanıyor abi, olaya bak. Emrah neredesin Emrah? Emrah aklıma geldi birden. Özlemek en güzel. Haydarım diyor, genç delikanlı diyor. Senin de saçların akına saygısından amca diyordur o diyor. Ha, bak biz bunu düşünemedik Rafet abi ya. Ama biz cezayı keselim gene de değil mi Rafet abi? Bir kuzu cezası keselim mi? Abi bu ne? Nereden çıktı bu şarkı ya? Bizim de sezon başladı. Herkese kolaylıklar diliyorum diyor. Viyanalı Zeyno geldi. Hoş geldi. Ali Bey keyifli yayınlar diliyoruz. Viyan FM yeni sezonu hayırlı olsun. Başarılar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Zeyno hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Çayını da aldı geldi. Çay mı kahve mi o? Yok ya, çaya benzemiyor. Sanki kahveye benziyor. Yeni sezonun startını dün verdik ama asıl startı pazartesi günü vereceğiz. Toparlanma haftasındayız. Sürprizlerimiz var arkadaşlar. Son imzaları bir atalım da. Sürpriz. Vallahi helal olsun ha Elit Tülay. Olabilir mi değil, ta kendisi. Söyleyemem ama kimseye, tamam mı Tülay Hanım? Vallahi hemen yazarlar şimdi sana. Tülay bize de söyle diyor. Söyleme sakın. Bir tutsan kalsam elinde, çok şükür aklım yerinde. Başkasının sırtından para kazanan kimdir dedi. Kimlerdir? Bir meslek var öyle. Kendini zeki zanneden diyor salaklar var diyor. Aba ciddiye almayın konuyu ya. Hafif bir konu bu. Anam anam anam anam. Emrah diyor meslektaş, bizden bahsediyorlar ellaham diyor. Vallahi ya. Emrah bak. Gerçi Emrah mesleğe ara verdi ama başkasının sırtından para kazanıyor. Masaj yapıyor abi adam. Bayram da aynı. Sen de az değilsin yani Bayram. Sen de başkasının sırtından para kazandın. Çeseyi yaptın abi, parayı kazandın, cukkaladın, evleri arabaları aldın, hadi iyisin, hadi hadi.

Kürşat, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Selamlar, bugün ne kadar güzel uyandım diyor ya. Eyvallah, adam bugün Beşiktaş'ta uyanmış. Tabii yüzler gülüyor. Oo Salih abla, günaydınlar. Yeni numara mı aldın Salih abla ya? Aleyküm selam. Kolay gelsin Ali diyor. Sağ olasın Salih abla. Bayram, ikincisi doğru. Birincisi değil ama ikincisi doğru. Vallahi Kürşat.

çok arasın. Beşiktaş iyi ise Kürşat da iyi. Beşiktaş kötü ise Kürşat da kötü, değil mi kardeşim? Hani çok sevmiştin, hani sen... Mesut abi geldi, Mesut Reis. Güzel yayınlar, güzel günler. Kalbi güzel olan herkese diyor. Eyvallah Mesut abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kahveymiş ya, çaydaymış o. Zift gibi diyor. Hani çok sevmiştin, hani... Anca diyor bu kahveyle kendime gelirim. Süt yok, şeker yok. Oo. Tıpkı Pindrinx ama Pindrinx tatlı. Öyle şey değil. Zift gibi değil yani. Şeker yok, kalori yok, vegan, koruyucu yok, kimyasal yok. Daha ne olsun, renklendirici yok. Yok babam, yok. Tertemiz içecek, daha ne olsun ya. Sen zift gibi kahve ne yapacaksın sabah sabah?

Dedik ki başkasının sırtından para kazanan kimdir dedik. Hangi meslek? Sömürücü, fırsatçı ya da aracı diyor. Suat nöğürdün ya. İsim okumayacaktım ama nöğürdün ya. Abi meslek soruyorsun. Bir sövmediği kaldı valla. Vay, Haydar'dan da doğru cevap geldi. Sabah olmasın orada da. Haydar diyor benden önce bir 8-10 tane daha kuzu var diyor. Onları bir yiyelim, ben sözümü tutarım her zaman diyor. Eyvallah, doğru söylüyorsun, kuzu çok ya. Hangi birini yiyeceğiz onu bilmiyorum yani. Ben diyete başladım Haydar, o yüzden bekleyelim biraz daha. Vay, Aytekin geldi. Aytekin, günaydınlar kardeşim, hayırlı işlerin olsun. Akdağ Süpermarket Graz, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Ali abi diyor, pinler bitti, gönder gelsin diyor. Gönderelim, ayıp ediyorsun ya. O iş bende. Aytekin, burada mısın? İzinde misin, döndün mü? Konya'da mısın? Yok ya, dönmüşsündür sen, iş güç var. Kemal'den de doğru cevap geldi ama sanki Kemal kopya çekti gibi. Vallahi Kürşat, ne zaman izleyeceğiz? İzleyelim ya. Bir bakalım da bir ayar çekelim. Malum benim kombinem var. Hatta ayın ortasında iki maç üst üste denk geliyor. Gideceğim ben İstanbul'a. Sırf maçı izlemeye gideceğim.

Şimdi yeni şarkılar ekledik arşivimize. Var yani, menümüz geniş, dinleteceğiz onları da. Biraz zaman lazım, izinden yeni geldik. Olacak yavaş yavaş. Vay, kopya yok diyor. Helal olsun Kemal, bravo. Sakın Raşit'e söyleme sorarsa, tamam mı? Bahar, günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun.

Mustafa diyor ki abi diyor şaka bir yana gerçekten başkasının sırtından para kazanan insana dense dense fırsatçı asalak denir diyor. Başka bir laf bulamayınca bunları söylüyorum diyor. Daha çok şey söylenir de bizim aradığımız o değil arkadaşlar. Gerçekten sırta binerek para kazanan bir meslek var ya. Başkasının sırtından, hatta doğru yani masaj olayı. Bak başkasının sırtından para kazanıyorsun abi. Onun sırtını masaj yapacaksın ki para kazanacaksın. Ama bizim aradığımız o değil. Tamer diyor ki benim patron diyor. Tamer umarım patronun dinlemiyordur diyor yani kardeşim. Yani patronun Alman senin, o yüzden rahat rahat adını söylüyorum. Türk olsaydı hayatta söylemezdim valla. Hemen işine son verirlerdi. Tamer de doğru cevabı bildi. Murat abi nördün ya. Rütük kapatacak.

Haydarım'ın diyor gönlü geniştir diyor. O kuzuyu keser, elleriyle yedirir bile diyor. Vay be Rafet abi. Evet evet Aynur Hanım. Aynen o dediğinden. Halis Karataş diyorum, sen anladın onu diyor. Eyvallah. Şenol biliyor bu işi ya. İsimle çalışıyor bak. Mesleğini söylemiyor. Pin pin dedin aklıma getirdim. Benim evdeki şeyleri en kısa zamanda alın. Please diyor. Aba hemen Süleyman'a söyleyelim Şenol'u.

beleşçiler olmasa ne yapardı o insanlar diyor. Valla bilemiyoruz ne yaparlardı. Zehra Hanım'dan da doğru cevap geldi. Kürşat öyle demiyorlar ona ya. Başka bir ismi var onun. Salih abla tebrik ediyorum. Valla Salih abla doğru cevap verdi. Sen diyor maça gidiyorsun ama diyor. Schengen vizen de var. Sıkıntı yok biliyoruz diyor ama diyor. Yengen vizen var mı abi diyor. Var var. Schengen de var, yengen de var. Sıkıntı yok. Her türlü vizemiz var. Yani birlikte gidince sıkıntı olmuyor Aydar. Ya. Formül basit ya. Formül çok basit. Dur bakayım. Bir de şunu gönderelim. Bir saniye. Şuradan bir gönderelim abi. Gelsin. Başkası deyince insan sandım ilk başta diyor. He. Aldatmaca vardı. Ufak bir aldatmaca vardı Kemal. Aleykümselam Müslüm. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günümüz olsun abi diyor. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun senin de. Beleşçi yok yok. Beleşçi değil o. Arkadaşlar yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mega süpermarketler Viyana'da artık 5 şubesiyle hizmetinizde. 2. Viyana Handaske 216. 10. Viyana Holzknechtstrasse 70. Artık 20. Viyana'da da mega süpermarket var. Dresnestrasse 55. 22. Viyana Schüttdorfstrasse 51. 23. Viyana Karl Tornaygasse 38A. 2. Viyana, 10. Viyana ve 23. Viyana'da kendi park plazası var mega süpermarketlerin, bilginiz olsun. Bu hafta da birbirinden güzel indirimler başladı. Malum artık dönüşler de başladı. Dolapları doldurmanın zamanı. Bu fırsatları, bu indirimleri kaçırmayın. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. Hem 10. Viyana'da hem de 11. Viyana'da. İzinden döndünüz, eksikler yedikler var. Ne yapıyorsunuz? Hemen Roto Home'a gidiyorsunuz, bir göz atıyorsunuz. Neler var, neler yok. Haydar yine her yere yapıştırmış indirimleri. Yapma abi böyle şey ya. İnanın Türkiye'de yok bu fiyatlar. Türkiye'den daha ucuz alıyorsunuz. Ürünlerin birçoğu Türkiye'den geliyor ama Türkiye'de öyle fiyat yok. Daha pahalı Türkiye'de. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. Mobilyalarda da indirimler devam ediyor. Yemek masaları, oturma grupları. Baza. Baza kampanyası var arkadaşlar. 399 euro. Kaçırılmayacak fırsatlar.

Hacamat yapanlar diyor. Aa, bak mantıklı, hacamat yapanlar da başkasının sırtından para kazanıyor. Çok iyi, güzel. Suat, ona öyle demiyorlar ya, başka bir şey diyorlar. O mesleğin bir ismi var Suat. Ya Haydar, tüh diyorsun, düşünmemiştim. Ya Haydar biraz uyanık ol ya. Biraz uyanık ol abi ya. Yani vize almanın en kolay yolu bunlar Haydar. Şimdi başka taktikler var da her şey söylenmez öyle. Her yerde söylenmez. Abi diyor, Raşit mi dedi birisi diyor. Ben mi yanlış diyor. Yo, doğru duydun ya. Sakın söyleme ona.

Ata binene öyle demiyorlar be. Ata binene farklı bir şey diyorlar Rafet abi. DJ de hangi DJ diyor? Radyo DJ mi? Ata binen DJ mi? Ata binene DJ denmiyor işte. Sıkıntı orada. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali abi. Mutlu, huzurlu bir gün ve bir hafta diliyorum. Sana ve dinleyen herkese Bedia geldi. Hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Bedia. Hoş geldin.

0: aşksız.
1: Ya Kürşat doğru cevap, aynen.
0: Sen ansız bir avucum, severken ayrı.
1: Mehmet eyvallah, süpersin. Okey'de Arataş, Jokey'de Halis Karataş. Arkadaşlar, başkasının sırtından para kazanan kimdir dedik? Jokey, jokey. Jokeyler, ata binene jokey deniliyor biliyorsunuz. Meslek, yani jokeylik bir meslek ve çok ciddi bir meslek. Çok ciddi paraların kazanıldığı bir meslek. Jokey cevabını veren herkesi tebrik ediyoruz. Kürşat, oraları hiç karıştırma be. Oralara girersek çıkamıyoruz işin içinden. Kalbim.

0: çok sıkılmış.
1: Hadi bir tane daha sorayım.
0: Gidiyormuş gitsin. Sebep leblebi badem.
1: Bir şirkette çalışırken nasıl yükselirsin? Hadi bakalım. Bir şirkette çalışıyorsun, nasıl yükselirsin?
0: Olursa gider, olmazsa kader.
1: Bakın arkadaşlar, bunlar komik sorular, tamam mı? Ciddiye almayın cevapları. Cevap verirken ciddi düşünmeyin. Böyle işin komik tarafından bakın biraz. Bir şirkette çalışıyorsun, nasıl yükselirsin? Kısa yoldan nasıl yükselirsin? Hadi bakalım.

Aleyküm selam Samet. Günaydın Ali abi, yayınlar olsun. Eyvallah kardeşim. Samet hoş geldin. Patrona yalakalık yaparak diyor. Tabii normal şartlarda öyle, patrona yalakalık yaparak. Yükseğe hoplayarak diyor. Hop diyorsun, yükseliyorsun. Güzel. Merdivene çıkarak diyor. Aa, bak güzel, merdivene çıkarak, değişik bir cevap. Başka ne var? Vallahi Mustafa'ya helal olsun ya. Mustafa kopya çekmedin değil mi? Vallahi Dündar, sana da helal olsun. Mustafa ve Dündar'a helal olsun. İkisi de peş peşe yapıştırdılar cevabı. Ben okudum, duyar duymaz cevabı verdiler. Ah be Kürşat, hep ortalığı karıştıracaksın, hep ortalığı karıştıracaksın, kavga dövüş edeceğiz. Abi diyor artık Raşit'e Raşit demeyeceğiz, kovboy diyeceğiz. Şeytan olur diyor, hayırdır? Ben izindeyken ne oldu, ne kovboyu? Kat değiştirerek, ooo. Kat değiştirerek, güzel. Başkasının sırtına basarak üstelik. Çok iyiydi bu. Bir önceki konuyla tam alakalı. Başkasının sırtına basarak yükseleceğiz. Çok iyi. Soruyu sormanla benim cevabı vermem arasında 5 saniye geçti. 5 saniye nasıl kopya çektin demedim ya Mustafa. Dedim ki Dündar ve Mustafa'ya helal olsun dedim. İkisi soruyu sorar sormaz cevap verdiler. Kopya yok, öyle bir şey demedim. Bayram tebrik ediyorum Bayram. Rafet abi tebrik ediyorum. Doğru cevaplar gelmeye başladı. Sandalyeye ya da merdivene çıkarak yükselirsin diyor. Mantıklı. Bir de Vorarbeiter'in ayağını kaydırarak yükselirsin diyor. Güzel. Merdivene çıkarak. O merdiven cevabı da çok geldi. Patronu öldürünce yükselirsin diyor. Allah Allah, öldürünce nereye yükseliyorsun abi? Patronu öldürürsen kodesi boylarsın. Ortağımın üstüne basarak. Aynı kanaldan gidiyorsun bugün. Dinlemiyor değil mi? Dinlemiyorsa rahat rahat adını söyleyeceğim bak ha. Ortağımın üstüne basarak diyor ya. Derya Hanım günaydınlar. Ali Bey kolay gelsin, buralardayım. Musmutlu bir günümüz olsun. Alamanya'dan Derya Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Wuppertal. Zehra Hanım'dan da doğru cevap geldi. Tebrik ediyorum. Salih Abla'dan doğru cevap geldi. Tebrik ediyorum. Patron ya da müdürün nokta doğru cevap. Haydar tebrik ediyorum. Vallahi Kürşat helal olsun ha. Oo dilek geldi. Morgen one sorgen. Dilek günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Vallahi Dilek arada dinliyor ha. Günahını alıyoruz. Yok dinlemiyor falan filan diyoruz ama öyle değilmiş. Yani kankası Hacer Dilek kadar dinlemiyor herhalde. Gerçi Hacer dinliyordur da mesaj atmıyordur. Köyde eşeğe biniyormuş abi. Ondan kovboyu açtı. Bak bak bak.
Vallahi helal olsun. Marifet abi, herkes binemez öyle eşeğe. İsmin yükselse olur diye. Yüksel. Hangi şarkıydı ya? İçinde vardı ya. Yüksel yüksel. Ha kızım, bu ne havalarda değil mi o şarkı, bak. Yüksel yüksel diyordu orada bak. Hemen hemen. Aklıma gelmiş yandır. Dinleteyim şurada bak. Vallahi Yasin güzel, mantıklı. Wuppertal bizim bölge diyor. Ha, Derya'nın Wuppertal denmiş. Rafet abi.

Raç sana bir tane verelim ya, araba kokusu. Basangaca çıkarak. Basangaç ne Raşit? O ne bir şey abi, basangaç? İlk kez duydum ha. Red Bull içerek belki diyor. Ha, o kanatlandırıyor be. Gerçi Red Bull kanatlandırır reklamından dolayı Red Bull ciddi bir tazminat ödedi Amerika'da. Bilginiz olsun arkadaşlar. Parası olan dava açabilir Avusturya'da da. Oo, 21. bir yandan Tülay Hanım geldi. Günaydın, hoş geldin. Keyifli yayınlar diliyorum Halide. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Tülay Hanım sen de. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kadro tamamlanıyor. Günahımı almayın diyor. Tatildeyim. Her zaman dinleyemiyorum diyor. Aa bak, tatildeymiş, her zaman dinleyemiyor. Bak bak bak, havalara bak bak bak. Hep hava, hep hava. Hava, civa, su abi. Hava, civa, su.

Raşit'in sırtına basarak yükseliriz. Ha, güzel. Yarım metre yükselirsin ya, ne olacak? Bence Raşit'in sırtına basarak yükselemezsin. Abi taşıyamaz ya. O ayakta zor duruyor zaten. Sırtına bastığın zaman devrilir. Yükselemezsin, mümkün değil. Yok abi diyor, dükkan açtım, çayı demledim, hala gelmedi. Nereden dinleyeceksin diyor. Eyvallah Hakan. Ya Hakan süpersin bugün. Hakan'ın da keyfi yerinde dün akşamdan sonra. Ali Bey, nasıl yükselirim bilmem ama diyor, işe başlayamadım daha. Seni dinliyorum, her an düşebilirim diyor. Aman Kürşat düşme. Bir de seninle uğraşmayalım kardeşim, aman. İlk kez duydum diyor. Google'a yaz. Red Bull kanatlandırır diye reklam yapıyor biliyorsunuz. Adam denemiş abi, kanatlanmamış. Mahkemeye dava açmış Amerika'da. Kazanmış, çok da ciddi bir tazminat almış. Biliyor muydunuz bunu? Ne havası abi diyor ya. Bitti tatil, çöplüğe geri döndük diyor. Öyle gidenin işi dönmek. Dönüp dolaşacağımız yer Kürkçü dükkanı. Yapacak bir şey yok. Artık mübarek 11 ayları bekleyeceğiz. Sonrasında... Sonrasında bir daha tatil.

Valla ben nasipse 10 gün sonra gideceğim. 13'ünden 17'sine kadar yokum. Ne o Demet? Aa, Demet nerede bu arada ya? Demet abla demişken döndü mü tatilden? Dönmüştür herhalde. Bak eksikler hemen dikkatimi çekmeye başladı abi. Şarkıların isimlerini duydukça eksikleri hemen burada çarpı yapıyoruz. Eksik listesine yazıyoruz. Tabii cezasını da keseceğiz, öyle yok.

0: Onur diyor ki Raşit araba kokusunu ne yapacak diyor. Eşeğe mi takacak diyor. İşte ablasına takıyor ya Onur sen de Allah Allah. Haydar diyor ki Raşit'i yüksekten atalım. Sonra mahkemeye veririz. Uçamadı, kanatlandırmadı. Red Bull'u mu vereceksin? Doğru. Çok Red Bull içiyor Raşit. Abi bir deneyelim bakalım. Bir atalım. Kanatlanırsa sıkıntı yok. Kanatlanmazsa Red Bull'e dava açarız. Raşit'e video çekeriz. Deriz bak kanatlandırmadı. Yolumuzu buluruz yani. Sıkıntı yok. Mantıklı Haydar. Çok mantıklı. Raşit senin için fesat be.
1: Öncelikle kolay gelsin Ali abi. Herkese güzel bir gün diliyorum. Basangaç ne demek bileyim mi abi?
0: Bilmiyorum.
1: Merdiven demek.
0: Allah Allah.
1: Bizim köyde merdivene basangaç derler.
0: Allah Allah.
1: Ben de basangaçın merdiven olduğunu yalan konuşmayayım. 17-18 yaşında öğrendim. Hani biz basangaç diyorduk hep.
0: Oğlum sen 17
1: arkadaşa demiştin.
0: Sen 17-18'de öğrenmişsin biz 47'den çıktık.
1: O dedi kardeş o ne dedi? La üstüne çıkıyorsun ya dedim. Sonra o merdiven lan o dedi. Dedim neyse ne kardeş dedim işte.
0: Abi olaya bak ya basangaç merdivenmiş arkadaşlar. Öğrendiniz mi?

Vay vay, Tolga geldi. Günaydınlar biraderim. Intergaz'tan günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum kral diyor. Eyvallah biraderim, hoş geldin. Hayırdır, sen her gün Intergaz'tasın, ortak mı oldun oraya? Valla maşallah, işleri iyi demek ki. Hayırlı işler, bir döner. Intergaz, Kolbe Gazze 70, 23. Viyana'da, aynı zamanda 17. Viyana'da toptan alışveriş ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Viyana'da Türkçe Sağlık Hizmeti nerede? Artszentrum Simmering'de, 11. Viyana'da. 10. Viyana ve 11. Viyana'nın tam sınırında çok modern, Türkiye'de aile sağlık merkezi diyoruz ya, aynı onun gibi. Çok sayıda doktor var, sayısını bilmiyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim, 3 ya da 4. Türkçe, Almanca, Arapça, farklı dillerde konuşan doktor arkadaşlar var. Ana dilinizde sağlık hizmeti alıyorsunuz. Tüm sigortalarla çalışıyorlar. E-kartınızı alıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Ya isterseniz test yaptırabilirsiniz. Ya mesela abi kanınıza gidin baktırın. Yani sağlıklı olsanız da gidin bir testleri yaptırın. Senede en az iki kere yaptırmak lazım. Artszentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Seninle güzel her şeyin ön, yanımda ol yeter, başka ne var? Elini tutunca dünya susar. Basangaç ne la diyor. Basınca kaçıyor musun? Nasıl bir şey diyor. Valla merdivenmiş o ya. Yani ben de öyle dedim. O ne falan dedim de merdivenmiş. Yapacak bir şey yok yani.

Hasan Usta'nın bana ve BJK Murat'a selamları varmış. Ustalar da dinliyor seni diyor. Eyvallah Hakan'ım. Murat abi daha buralarda yok ya. BJK Murat. Normalde erken kalkar. Murat abi de bugün yatıyor herhalde. Hasan abi güzel bir günün olsun. Teşekkür ediyoruz abi. Selamını aldık. Aleyküm selam. Kimseler duymasın. Vitamin C ve B12 zamanı geldi diyor. Var var bir şeyler yapacağız bayram. Kendini... Aleyküm selam Mehmet Eren. Hayırlı sabahlar iyi yayınlar abi diyor. Eyvallah kardeşim hoş geldin. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Aha BJK Murat da burada yok derken Murat abiyi de gördük. Hoş geldin Murat abi. Ya kulum bana dokunma hiç çekişimden medet umma. Hazır izinden geldin Ali abi diyor. Fındıkları alalım bir avuç sıcağı sıcağına. Fındık mı kaldı yedik hepsini ya. Oo, hacım sen çok geriden geliyorsun ya.

BJK Murat abinin de Hakan'a yani yeğenine ve Hasan Usta'ya selam var. Eyvallah Murat abi. Hadi yürü ya kolum, sebebi sorma. Belki başka baharlara. Yürü ya kolum, bana dokunma. Hiç çekişimden medet. Var tabi canım. Raşit'in şoförlüğü var ya. Abi diyor, şoförlüğü mü var bu şeytanda? Araba kokusu vereceğim. Var abi. Adam ştabla sürüyor ya. Takıyor evvel ha, helal olsun. Ben şahidim abi, takıyor ştabla ya. Eskitti, simsiye olmuş. Raşit, araba kokularım benden. Rahat ol sen.

Hayırdır Murat'a BJK Murat çikolata atınca diyor kollarının tekrarını seyredince biraz geç yattım. Ali kardeş çikolata atınca kolların tekrarını seyredince biraz. Allah Allah. Çözemedim mesajı. Murat abi şifreli mesaj yazmış bununla. Bakıyorum diyor sen de raşitçi oldun artık. Koruyorsundur şeytan diyor. Ben neyse o. Bizde dobra dobra. Adam Viyana FM'in araba kokusunu takacağız. Tabii kollayacağız Raşit'i ya. Düşman mıyım ben sana? Kestin selam sabahı. Düşman mıyım ben sana? Bugün değişik bir şey yapalım arkadaşlar. Kimler nereden dinliyor? Yazsın. Mesela Viyana ise kaçıncı Viyana? O Böstray ise hangi kasaba ya da şehir? Almanya'nın hangi şehri? Bir bakalım. Böyle en tuhaf, en garip, böyle ilk kez mesaj aldığımız bir yer olursa onun istek parçasını da çalalım. Gönderin gelsin. Hadi bakalım. Gönder gönder gelsin.

bir şirkette çalışırken nasıl yükselirsin diye sorduk. Doğru cevaplar geldi. Ama cevabı henüz söylemedim. Bekliyorum. Son cevapları alacağız. Gönderin bakalım kimler nereden dinliyor. En çok nereden var? Bunlar asansöre de bin kaç mı diyorlar acaba abi diyor. Olabilir vallahi bin kaç. Bin in de diyebilirler. Bin in. A4 boş arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun, havaalanı yolu. Hani birisi Türkiye'den gelir, birisini Türkiye'ye gönderirsiniz. Gerçi göndermek, gönderen pek kalmamıştır ya. Artık havaalanına giderseniz birisini almaya gidersiniz. Tayfun günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Viyana'nın başkentinden. Viyana'nın başkenti neresi oluyor diye soracağım ama 10. Viyana diyecek şimdi Tayfun. Ben biliyorum ya. Aynen, bak 10. Viyana. Glaseray Tayfun, hayırlı işler. Werfen Pango. Ooo Tülay Hanım. Allah şifa versin inşallah. AK'dan dinliyor şu anda. 9. Viyana. Ya şu anda dinliyor derken. Bayram da aynısını yaptı. Mustafa da yapıyor. Abi oturduğunuz yeri yazın ya. Şu an arabayla hareket ettiğiniz konumu yazmayın. Artık 23. Viyana'dan dinliyorum diyor. Oo. Niye artık? Elit Tülay. Artık deyince yani zaten 23'te oturmuyor muydunuz siz? Bulgaristan'dan herkese çok selamlar abi diyor. Ve aleyküm selam Işıl. Viyana'nın en güvenilir mahallesi. 10. Viyana'dayım. Mesaj yazarken sen okuyana kadar 11. Viyana'ya geçtim diyor. Teksas'tan. Teksas'tan Esenyurt'a geçmiş.

Vay Murat abi. Keyfi yerinde Murat abinin ya. Murat abi 13'ünde ve 17'sinde iki maç kombi oluyor, tamam mı? Ona göre biletine bak. Kapatın kapıları, gele bekle bizi, hasret tut sancıları. Ah be Mustafa, ah be Mustafa. Kapatın kapıları, gele bekle bizi. 21. Viyana, vis-a-vis Viyana FM karşıtı dinliyorum diyor. Hacım, yanlış. Burası vis-a-vis 22. Viyana oluyor. 21. Viyana olması için biraz daha ileri gidiyorsun. Wagramerstrasse'nin sol tarafı 21 oluyor bu City Gate tarafında. Ama bizim bu tarafta sağlı sollu 22. Viyana. Hacım bugün çay demlemedim ya. Vaktim olmadı. Oo maşallah 10. Viyana, 10. Viyana, 10. Viyana. Hey 10. Viyana. 22 de fena değil ama. Tabii söylemeyeceğim. Şu şurada oturuyor, bu burada oturuyor diye. Şöyle bir bakıyoruz. 10. Viyana o biçim.

Yok, hacım maçlar hep 23'ten geldiği için. Oradan benim jeton dank etti. On altıncı Viyana'da fazla Türk kalmadı artık ya. Terk etti Türkler 16. Viyana'yı. Seni güzel severim. Gelmeyen varsa kombinesine talibim Ali abi diyor. Ayıp ediyorsun kardeşim. Ya şöyle sağlam bir maç olursa devrederiz sana, sıkıntı yok. Bir gün görmesem seni, yar kokunu özlerim. Bir sana bak ayırım. Haftanın 6 günü çalışıyorum. Sabit bir yer yok diyor. Arabayla hareket halinde. Eyvallah Turgut. Yatır kal bu mituza. Ya biz senin Viyana dışında oturuyorsun diye öyle kaydettik zaten. Sus öleceğim. Yandım tutuşuyorum. İhtiyacım var buza. Kemal de Teksaslı. Nuray abla günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey. Sağ ol abla, güp güzel. Musmutlu bir günün olsun. AK kırmızı bir kırmızı bina 21. kat. Oranın manzarası da iyi olur ama ha, Aynur Demircan tüm Viyana ayağının altında. 21. kat yani. İyi, sağlam, bayağı bir sağlam. Vallahi hasta ziyaretine gitmiştim bu 3. Viyana'daki hastaneye. Abi oranın manzarası da güzel. Yüksek katlara çıktığın zaman

Vay be, neler var neler, hemen değiştirelim bak, dinletmiyorum. Bir de şuradan verelim abi, bir bakalım. Yok, bu ağır. Bir de şuradan verelim.

AK manzarası almayalım diye. Yok, AK manzarası almıyorsun zaten. AK'dan manzaraya bakıyorsun. Ya da üçüncü bir yandan neydi orası? Rudolf Stiftung muydu? Bir kafenin karşısından dinliyorum diyor. Murat abi, sana bugün bir yemek tavsiyesi vereceğim abi. Şimdi Karaköy'desin ya, orada O Ses Gurme var, tamam mı? O Ses Gurme Karaköy'de. Çok yakınsındır muhtemelen, yürüme mesafesindesindir. Abi oraya git, etli çiğ köfteye. Etli çiğ köfte. Menüye bak abi, müthiş bir şey. Bak mutlaka denemelisin. Etli çiğ köfteyi yediğin zaman, yani diğer çiğ köfteyi ya bunun falan diyeceksin yani, o derece bak. Şiddetle tavsiye ediyorum sana. O Ses Gurme. Google Maps'e yazdığın zaman tak önüne çıkarsın zaten.

0: İş başında. Ha, Rafet abi çalışıyor muydun sen Rafet abi ya?
1: Bizim için ağlıyor.
0: Senin için Haydar pek öyle demedi yani. Emine abla günaydınlar. Emine Erdatlı. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Abla iyi geziyorsunuz Murat abiyle var ya. Hadi iyisiniz. Tülay ablaya da çok geçmiş olsun diyor. Sağ olasın. İstanbul Kazan. Murat abiyle Emine abla da kepçe. Dolaşıyorlar. O Salzburg müdiremiz Selma Hanım da teşrif ettiler. Herkese günaydınlar arkadaşlar. İyi yayınlar diliyorum. Ali Bey size ve dinleyen herkese kapanış şarkısı. Herkese iyi günler diliyor. İyi yayınlar diliyor. Bana ve dinleyen herkese kapanış şarkısı bana gelsin diyor. Tamam, birazdan bir kapanış şarkısı göndereceğiz o zaman. Daha var ya bir 7-8 dakika daha buralardayız. O değil de Şerife müdüremiz nerede ya?

Ya yürüme mesafesi 1 dakikaymış. Görüyor musun Murat abi? Oraya mutlaka gitmelisin bak. Yürüme mesafesi 1 dakika. Oo, hiçbir şey vallahi ya. Bir git abi, bir git. Bir bak oraya. Valla çok güzel. Tavsiye ederim. Ben denedim. Çok da memnun kaldım. Herkese de söylemem. Bak sana söylüyorum. Dur şunu bir dinletelim abi. Şuradan şuraya bir geçiş yapalım. Dur ya. Bu nasıl çalışmaktır? Aynen, bu nasıl bir çalışmadır ya? Bakar mısın ya? Müslü abi var. Rafet abi. Üçüncü abimiz kimdi oradaki? Abi menüde yok yok, yemin ediyorum, bu ne ya? Domatesler, biberler, salatalıklar, kurutulmuş domates, salamlar, sucuklar. Pastırmalar, beyaz peynir. Oo, yok yok abi, nasıl bir masa bu ya? Haydar, o masada biz niye yokuz kardeşim? Emin abla güldürdün beni ya. Emin abla gidin Murat abiyle o ses kurmaya bir köfte yiyin, çiğ köfte yiyin.

o da Erdal abiymiş. Erdal 40-61. 40 Kırşehir, 61 Trabzon mu oluyor, öyle mi oluyor?

Şimdi ilginç bir haber vereceğim arkadaşlar size. Belki bileniniz biliyordur, takip edenleriniz biliyordur. Normalde bu tarz haberlere yer vermiyoruz ama gurbetçiler de işin içinde olduğu için ister istemez yer vereceğiz. Şimdi paralı mikrofon tutanlar var biliyorsunuz. Oradan gurbetçilerin üzerinden prim kasanlar var. Gurbetçilere saydıranlar var. Sokakta yakalıyorlar. Ya gerçekten gurbetçi oluyor. İyi konuşanları yayına vermiyorlar. Hemen böyle biraz saçmalayanları yayına veriyorlar. Ya da gurbetçi kılığında başkasını konuşturuyorlar. Sonra gurbetçilere yükleniyorlar falan falan falan böyle yani. Biliyorsunuz. Bir tane Arif Kocabıyık vardı. Birçoğunuz tanırsınız yani. O kadar çok vukuatlı ki tanımayanınız yoktur. Tırın korsesinde yurt dışına kaçarken yakalanmış. Tırın korsesinin altına saklanmış. Yani tırın içi falan değil, tırın korsesinin altında. İlginç. Hani sallayacaksın sallayacaksın gurbetçiye, sonra yurt dışına kaçacaksın, enteresan işler. Bugünün kapanış parçası bu olsun. Hadi bakalım emojiler alalım. Gönder gönder gelsin. Bütün emojiler bana ve yayın arkadaşlarıma, yayın ekibime gelsin. Bekliyorum, emojilerinize talibim. Emoji göndermeyenin kaynanası başına kalsın. İnşallah. Sesimi duyup da emoji göndermeyelim. Yok ben çok seviyorum falan filan, geçeceksiniz o işleri. Yok öyle bir şey. Çok dua ettim karşıma çıkmadı diyor. Ya çıkmaz zaten, denk gelmezsin. Tatile gitmezdim ta ki Star Risen'i tanıyana kadar. Star Risen, hayırlı işler Yasin kardeşim.

gönder gönder gelsin. Allah korusun, istediğin emoji olsun diyor ya. Abi şimdi kaynanalar baş tacı, onda sıkıntı yok. Ama günübirlik misafirlik de, öyle ömürlük değil yani.

Salih abla okudum ya, hangisini okuyayım? Ürgüp. Deşifre etmemek için böyle nokta atışı konumunuzu söylemiyorum ya. O yüzden Salih abla. Murat abi diyor ki, Murat Erdatlı, ben çok seviyorum. Allah ondan razı olsun diyor. İnşallah Allah razı olsun. Biz de tanışma imkanı bulduk teyzemizle. Ellerinden öpüyoruz tekrardan. Allah uzun ömürler versin. Sağlık sıhhat versin inşallah. İstisnalar kaideyi bozmasın.

Mustafa Baş, günaydınlar abi. Hoş geldin. Güzel bir günde olsun. Meltem Hanım, günaydınlar. Guten Morgen. Sabah sabah diyor ya. Vallahi öyle. Arkadaşlar, ben veda ediyorum. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. Saat 9.11. Sonrasında Özlem Ayral 13.15 Avusturya saatiyle, hatta 15.30'a kadar kalıyor Özlem abla. Sonrasında bugün ne günlerden? Salı. Tunacan yarın yayında olacak.

Ben de benim kaynanayı seveceğim de diyor. Öyle canavar ki sevemiyorum. Arkadaşlar yani bu cümleleri kurarken unutmayın. Hepimiz potansiyel kaynana, kayınpederi adaylarıyız yani ona göre. Tüm Viyana'ya selamlar diyor. Ayşegül geldi, hoş geldi. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. O Ecem günaydınlar. İbrahim Elden'den geldik diyor ya. Makarayız, ekip olarak buradayız. Hadi bakalım. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ben veda ediyorum. Kaynana deyince Haydar Neli ayağı titredi sanki. Hissettin yani. Ta Almanya'ya geldi. İyi. Güzelmiş. Ta Almanya'dan sarsıntı hissedilmiş. Emoji ne ki diyor. Allah Allah, emojiyi bilmiyor mu ya? Emoji. Kalsın, sorun yok diyor. Oo, helal olsun. Soracağım. Kalsın, sorun yok. Yarın kim sordu, yazdı bunu diye soracağım size arkadaşlar. Kaynana bak diyor. Bak diyor hanımın. Annemin sesini duyuyorsa çok seviyorum diyor. Ayten Hanım, Işıl seni çok seviyor. Arkadaşlar hepinize güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Ali Süzen.

kadar güzel bir şarkıyla başladık. Ya seninle ya da senle. Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak. Günaydın, Guten Morgen. Avrupa ve Türkiye ortak yayındayız. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim El'den yayında bugün. Çok güzel bir yerden gerçekleştiriyoruz yayınımızı. D&D Beauty'den, Ataköy'den gerçekleştiriyoruz ama çok güzel bir karşılama oldu bizi. Çok da mutlu olduk. Acaba biz D&D Beauty'de çok mu mutluyuz? Hazır mısın Avrupa? Şimdi Avrupa'dan Türkiye'ye gelen misafirlerimiz var. Onlar da şimdi dönüş yollarında dinliyorlar. Gümrük çok tıkalıymış ya. Bana mesajlar geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Acaba Murat abi yollara mı düştü şu anda? Erdat'la bugün yayın bitene kadar gel yanıma. Ataköy'e. Gel bir çayımızı kahvemizi iç. Emine ablama, sevgili Ahmet'ime de çok selam. Viyana dönüş yolu şu an acayip derecede gümrükte olanlar varmış. Onlara da bir günaydın diyelim. Şimdi Ankara bizi dinliyor. Kübra hazır mıyız? Kübra bir şarkı istedi. Ezgi hangi şarkıyı hazırlamıştık? Yalından.

0: Yalın bu sabah erken uyandım gittim sana güller aldım. Şarkısının adı neydi o şarkının ya? Bizim zamanımızın şarkılarından, eskilerden. Hazır mısın sevgili Kübra? Ankara burada mı? Ankara'da bizleri dinleyen bakanlıktaki tüm çalışanlara da güzel bir gün diliyoruz. Cuma günü Ankara'daydım. Çok önemli görüşmelerim vardı. Hey, acaba ben yarın yine Ankara'ya mı geliyorum? Ankara'da beni bekleyenler mi var? Ankara'da olacağım yarın öğleden sonra.
1: Öyle, ne söyledin de bana hala.
0: Gideyim de güzel bir yemek yiyeyim ya. Valla Ankara'da en güzel dostlarımız da bizleri de bekliyor. Ben yemek yemek için dünyanın her yerine gidiyorum. Yemek. Yeter ki çağırın beni. Çünkü ne yapıyoruz Ezgi? Çağırırsanız geliriz. Ali Sizen'e teşekkürler. Çok güzel bir radyo yayınıydı.
1: Gittim sana.
0: Oradan da sponsorlarımızdan Pindrinks, muhteşem bir içecek. Viyana'da Türk marketlerinde ve tüm marketlerde. Pindrinks, İbrahim Elden'e tam bir yıl kesintisiz sponsor oldu. Teşekkürlerimizi iletelim ve günlük hayatımda da sponsor oldular bana. Hem radyoda hem de günlük tam 3 tane içecek zorunluluğum var. Onları içmeden olmuyor. Sabah öğlen akşam. Abi beni adamlar komple satın almış ya. Ben ne kadar çok parayı seviyormuşum ya. Hakikaten ama sponsorsuz bir hayat olmaz. Biliyorsunuz İbrahim Elden sponsorsuz nefes alamaz. Yürüyüş yapamaz. O yüzden Pindrinks'e çok teşekkürler. İyi ki varsınız Pindrinks ailesine. İşte mesajlar geldi en sevdiğim bölüm. İbrahim Elden yayının nerede demiş bugün Ataköy'de, D&D Beauty'de. Teşekkürler. Ben bu arada hikaye paylaşacağım. Oradan da etiket yapacağım. Görebilirsiniz konumu. Guten Morgen İbom demiş. Nuray ablam çok teşekkürler. Hoş geldin. Stuttgart'a geliyorum. Nuray ablanın orada da Southside'da da yayın yapacağız. 18 Eylül'de Almanya'dayım sevgili dostlar. Semra geldi Sakarya'da Karasu'dan. Günaydın İbocum demiş. Semra Sima sanatçımız ve oyuncumuz çok kıymetli bizim için. Evet bu arada D&D Beauty'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz Ataköy. İstanbul Yeni Bosna İbocum benim dibime kadar gelmişsin Ayten. Ayten'cim valla senin kaç metre diyor? 600 metreymiş. Gel o zaman Ayten. Gel kızım bir kendine bir bak bir güzelliğine güzellik kat burada. Sana burada bir bakım paketi uygun bir şeyler yaparlar yani.
1: Ağladım sana şarkı yazdım.
0: Bugün sürpriz hediyelerimiz olsun mu? Bence olmalı yani.
1: Ol diye.
0: Yollarda dinleyenler var. Teşekkürler. Makarayız biz grubu burada mı? Günaydın.
1: Unutmasam.
0: Esra diyor ki günaydın İbocuğum. Biz de Ankara'da dinliyoruz. Teşekkürler. Ezgi yine harika bir selfie yollamış bu. Çok. Ezgi Gökçe günün güzel selfie. Acaba İbrahim Elden'in yanında mıyım şu anda? Nuray abla hoş geldin diyor Ezgi sana. Sevgili Bircan hoş geldin diyor Bircan abla. Anka Pyramid Event beni Almanya'ya davet etti. Biletimi ve otelimi ayarladılar sağ olsunlar. Bilette bir fe istediğim için çok üzgünüm ama gidiş dönüş bir fe olmadan gerçekten uçamıyorum. Business uçmayı çok seviyorum. O yüzden sizin gibi iş kadınları bana çok değer veriyor. Ben de sizi çok seviyorum.
1: Uçmasam mı saklan?
0: Kübra öyle bir şarkı istedin ki hakikaten süpersin. Günün şarkısı Kübra Ankara'dan.
1: Bulsan mı, unutmasam mı, saklansan da bir köşede benle yaşlansan.
0: Yalnız D&D Beauty harika bir kahvaltı hazırlamışlar. Valla ellerine sağlık. İşte benim en sevdiğim olay ne biliyor musunuz? Sabah kahvaltısı. En sevdiğim olaylardan biri de o. Radisson Blue sevgili Radisson Merter. Mert geldi. Günaydın kanka. İyi yayınlar diliyorum. Yayından sonra çık gel masaja demiş. Valla Mert bugün yayından sonra çok önemli işlerim var. Ama benim yerime Ezgi gelebilir. O kardeşim gelsin. Öyle bir hakkım varsa Ezgi'den yana kullanmayı isterim. Kızcağızda sözüm vardı. Bu abi artık sözünü tutmuyorsun diyor yani. Elden ben Nazan günaydın. Bana da bir şarkı var mı demiş. Tabii ki. Mustafa Baş Viyana'dan. Mustafa abi hoş geldin. Bu cuma günü Radyo 45'liğin değerli patronu İsmail Adıyaman'la Radyo 45'lik ve Kalp FM kardeş radyoları biliyorsunuz ben bir Radyo 45'lik bünyesinde yıllardır çalışıyorum oradan emekli oldum. Patronumla cuma günü Viyana'ya geliyorum. Yarın Yıldız Silbe Ataköy Marina'da olacak. Yıldız Silbe'ye iki kişiye davetiye vereceğim bugün. Ataköy Marina'da Yıldız Silbe'yi dinlemek isteyenler iki kişiye, programa katılanlar arasında iki kişiye davetiyemizi verelim. Ataköy Marina Arena yetkilileri beni dinliyor şu anda. Teşekkürlerimizi iletelim. Sinan Bey, iyi ki varsınız. Ayın 12'sinde de Rus teknemiz yaklaşıyor. 12'sinde Anima burada olacak Ataköy'de. Ben de Anima'nın etkinlik alanında olacağım. Tekneden sorumlu müdür? Abi teknenin neyinden sorumlu olacağız ya? Öyle yazmışlar. Tekne sorumlumuz İbrahim Elden. Rus teknesinden sorumlu olacağız arkadaşlar. Nida bugün yok, babasına geçmiş olsun. Harika bir selfie yollamış bize. Kalbim sizinle, gelemedim demiş. Günaydın fotosu geldi. Bak ne güzel Nida'dan. Esra da çok güzel bir selfie göndermiş. Bugün günün güzelini seçeceğiz arkadaşlar. D&D Beauty günün güzelini seçecek birazdan. Nagihan Hanım burada olacak. Numarasının sonu 18. Kimdi bizim kızlardan? Numarasının sonu 18. Ezgi. Kim bu güzelimiz? Ecem geldi, günaydın. O da kulaklıktan dinliyor.

Vallahi dün yoldan geldim de çok yorgundum. Arkadaşlarım bana gönül koymuş. Dün görüşemediğim arkadaşlarım vardı ama abi ben Ankara, Kırıkkale, ondan sonra sayın milletvekillerimizle görüştüm. O kadar yoğun bir günden geldim. Sonrasında sayın bakanla görüştük. Geldim. Ondan sonra da diyor ki dün görüşemedik. Dün abi Mersin'den gelmişim ben. Konserlerimiz iptal oldu. Yaşanan gemi olayından dolayı çok üzüldük. Hiç uyumadım. Yani dünden beri Murat abi de gönül koymuş bana. Görüyorsun değil mi Ezgi? Viyana'da görüşürüz artık. Bu arada ben bir D&D Beauty'nin muhteşem kahvaltı tabağından mı yesem acaba? Ne yapıyorsunuz? Aç İbrahim Eli'den konuşur mu? Az sonra buradayız. Ben de yanında da bir Pindirings var. Pindirings'i yanımda getirdim. Pindirings şekersiz ve glutensiz, sıfır kalori. Pindirings'i herkes içebilir, çocuklar bile içebilir. Çünkü Pindirings doğal bir ürün. O yüzden sıfır kalori. Pindirings iyi gelir. Soğuk için. Pindirings tüm marketlerde.

Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı yayındayız. App Store ve Google Play'den uygulamamızı indirebilirsiniz. Weblerden dinleyebilirsiniz. Bu arada en çok dinlenen Türk radyosu seçildik. Üst üste 2 yıl. Teşekkürlerimizi iletelim. Günlük dinleyici oranımız bugün çok önemli. Bakalım bugün düne nazaran ne kadar olacak? %19.2 Ağustos'ta büyümüşüz. Neden %20 değil dedim. Bugün belli olacak raporlamada. İnşallah %20 olursak kıymetli, değerli, yakışıklı patronumuz bana %20 zam yapacak euro bazında. O yüzden benim için bugün %20 yapmamız lazım. Yani şu %19.2 %20 yapmamız lazım. Yani o da Ezgi, bizim hemen ekibi hemen hızlandır. Bu arada mesajlar çok geliyor. Ben okuyabildiklerimin hepsini okuyorum. Teşekkürler. Kübra bizi her gün dinletiyor. İnanılmaz güzel. Bu arada en son videon çok güzel. Kıymetli babasına da çok selam. Büşra dinliyorsa ona da çok selamlarımızı iletelim. Buradan sevgilerimizi iletelim. Gruba bakacağım birazdan. Bu arada yine sevgili Burcu Hanım dinliyorsa onun için de günün şarkısını da armağan etmiş olalım. Kıymetli müdürlerimiz, çok kıymetli vekillerimiz de dinliyor. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Kübra, hazır mısın? Günün şarkısı sana ve sevdiklerine geliyor. Ne çalalım şimdi Kübra'ya? Acaba bu şarkı günün şarkısı olabilir mi? Kaldır kolları. Hazır mıyız? Yolda dinleyenlerimizden, dinleyicilerimize Vava Gars'tan 107 şubesi var Vava Gars'ın. Tüm AVM'lerde var. Burada var mı bilmiyorum. Burası AVM diye mi geçiyor? Vava Gars araçlarınızla alakalı bugün iki arkadaşımıza güzel bir bakım verelim. Mustafa abimiz Bitlis'e beni götürecek, kral adam. Kıymetli eşi Nergis Hanım, dünya tatlısı. Kıbrıs'ta çok güzel otelleri var. Benimle çok yakın arkadaşım Nergis Hanım'a. Aa Ezgi, Makariz bizi hemen yaz, sizi Kıbrıs'ta Nergis Hanım ağırlasın. Benim canım ablam, güzeller güzeli Nergis ablama. Hatta o gün gerçekten bir etkinlik de yapalım ama şu günlerde olmaz biliyorsun. 10 gün sonra falan olabilir. Bu bilgiyi de paylaşalım. Nergis ablam da çok bizden yani böyle. Nagihan Hanım nasılsa o da öyle. İçten, doğal ve çok samimi. Bir insanın samimiyeti girişte belli olur ya. Ben o enerjiyi aldım D&D Beauty'de. Kıymetli arkadaşlarımıza hepsinin isimlerini birazdan tek tek öğreneceğim. Şu şarkıyı dinletelim. Aynen, şu şarkı gelsin bakalım. Burç yorumları alabilecek miyiz bugün bilmiyorum ya. Burç yorumları olabilir mi? Herkes burcunu yazsın. Birazdan astroloğumuz canlı yayında bağlanabilir. Bu arada kimi unuttuk? Saden'i unuttuk. Onu 10 geçe bağlanacaktı. Saden çok özür diliyorum. Dış yayında olduğumuz için Saden'e hemen bağlanalım.

0: Acaba ben çok doğru konuşunca kaybediyor. Ben niye sürekli kaybediyorum biliyor musunuz? Çünkü doğru konuştuğum için. Çünkü doğru insanları sevmiyorlar. Yalan konuşmam lazım.
1: O zaman onu ben seni arayayım. Sen çünkü unutuyorsun hep beni.
0: O zaman unutma, unutanlar unutulanları asla unutmaz. Saden. Günaydın, nasılsın? Neredesin?
1: Günaydın, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Vallahi ben de çok iyiyim. Hangi şehirdesin?
1: Bursa'dayım.
0: Ha, Bursa'dasın. Çok güzel. Hı hı. Yarın beraberiz. Yarın Türkiye'nin en güzel, en önemli planda değişiklik mi oldu?
1: Bak, karıştırıyorsun. Perşembe ayın 3'ü.
0: Özür diliyorum ya. Doğru, yarın Ankara'dayız. Perşembe günü.
1: Evet.
0: Yani ayın 3'ü.
1: Evet, okay.
0: Türkiye'nin en önemli kahve markalarından bir tanesinde olacağız. Acaba yarın Bakırköy'de daha mı mutlusun sen? Perşembe günü.
1: Yarın değil. Perşembe günü Bakırköy'de mi? Bakırköy'deki kahveci.
0: Evet, Bakırköy'de olacağız. Sana konumu atacağım ben. Tamam. Teşekkürler. Tamam, peki günün pozitif sözünü alalım mı?
1: Hazırladım. Hemen iletiyorum o zaman herkese. Başlıyorum.
0: Evet.
1: Sabahı selamla, geceye şükret. Anın mucizesine, düne teşekkür et.
0: Benim anlayacağım şekilde anlat.
1: Tamam, şimdi senin anlayacağın. Çünkü onu da biliyorum. Onu da her gün hatırlayayım yani. Uyanır uyanmaz güneşe, doğaya, etrafımıza kim varsa herkesi, her şeyi selamlıyoruz, dua ediyoruz. Yani bu şekilde kalkmamız gerekiyor. Daha sonra bu enerjiyle güne başladığımızda bütün günümüz daha güzel, daha verimli geçecek. Ben ona inanıyorum. Ben çünkü öyle yapıyorum. Ve gece olduğunda yastığa başımızı koyduğumuzda huzurla onu koyabileceğiz.
0: Ne
1: ve
0: güzel.
1: Huzurlu olduğumuz için gece başa yastığa koyduğumuzda buna şükredeceğiz. Burada onu anlatıyor. Anın mucizesine düne teşekkür et.
0: Mesela anın mucizesi ne oluyor? Mesela bir anın mucizesi ne demek? Ben biraz böyle detaylı sorayım. Almanya'da yetiştim, büyüdüm ve anlamıyorum yani biraz bu konuları. Ben Almanya'da ben anlamıyorum ne diyorsun, anı mucizesi ne demek.
1: Ben de Fransa'da büyüdüm ama bak neler yazıyorum İbrahim.
0: Harikasın ya. Acaba sen Fransa'da daha mı mutlusun?
1: Daha iyiyim galiba. Daha verimli olmuş.
0: Şaka yapıyorum ya. Fransa'ya ne zaman götürüyorsun beni?
1: Ne zaman gideceğim bilmiyorum ki. Ah, bir gidebilsem. Tamam, hadi o zaman gittiğimizde hadi gidiyoruz derim İbrahim.
0: Hadi bakalım, benim çantam hep hazır. Evet, anın mucizesi ne demek?
1: Anın mucizesine düne teşekkür et. Yani her an, her gün biz aslında bir nimetler var. Yani bir mucizeler var. Bizim onu yakalamamız gerekiyor. Her gün bir şey yakalamamız gerekiyor. Çünkü dünden farklı olması
0: bugün
1: lazım.
0: Bugün sen ne yakaladın mesela?
1: Daha yeni uyandım ama güzel bir şey yakalayacağıma eminim. Çünkü şu an hazırlanıyorum. Toplantılarım var. Oraya gideceğim.
0: Benim ne yakaladığımı merak ediyor musun?
1: Evet, söyle bakalım.
0: Mesela ben bugün Dünya Tatlısı güzel bir ortamda, D&D Beauty'de çok güzel insanlar tanıdım. Mesela anın mucizesi, keyifli bir ortam. Bizim kıymetli asistanımız Ezgi Gökçe diyor ki, İbrahim Elden benim asistanını da yaptın. Benim canım ya, sağ ol.
1: Her gün bir yerdesin ya.
0: Acaba ben yarın neredeyim?
1: Ankara'dasın, az önce söyledin.
0: Öğleden sonra oradayım. Acaba sabah neredeyim?
1: Sabah mı? Kliniktesin, Ataköy'de.
0: Hayır, Nişantaşı'nda olacağım. Bugün şu anda Ataköy'deyim.
1: Tamam.
0: Peki, günün şarkısını kime yollayalım?
1: Günün şarkısını kime yollayalım? Günün şarkısı benden sana gelsin İbrahim ya.
0: Hadi senden bana gelsin ve sevdiğim.
1: Evet.
0: Acaba
1: evet.
0: Sen D&D Beauty'de yarın Perşembe günü geldiğimizde buraya da mı gelmelisin? Burayı görmelisin.
1: Geleyim ya, orada ne var?
0: Burada neler var biliyor musun? Mı? Birazdan sayacağız. Radyoyu dinlemede kal.
1: Tamam.
0: Burada ne olduğunu radyodan duy, olur mu?
1: Evet, tabii, güzel olur.
0: Acaba sevgili Nagihan seni niye davet etmiyor biliyor musun buraya?
1: Ha, neden?
0: Çünkü gelirsin diye. gel sen, ben davet ediyorum.
1: Tamam, anlaştık.
0: Acaba şımartma paketi mi vermeliyiz bugün? Şöyle bir cilt bakımı falan
1: yap. Bana veriyorsanız olur.
0: Bir şey soracağım ya. Nagihan, biz bugün bir şeyler böyle dinleyicilerimize vermemiz lazım yani. Acaba sürprizleri bekleyip görelim mi?
1: Ne bileyim, 10. dinleyene falan oluyor ya, 100. bilmem ne vesaire, öyle bir şey.
0: Aynen, tamam.
1: Ya da ilk yazana işte WhatsApp'tan günaydın diyene gibi.
0: Tamam, onun arasını verelim. Teşekkür ediyoruz. Perşembe görüşmek dileğiyle ama önce yarın yayında görüşelim.
1: Önce yayın, tamamdır. 10-10'da ben seni arıyorum.
0: Sen beni arıyorsun. Yarın 10-10'da beni ara.
1: Anlaştık.
0: Görüşürüz.
1: Tamamdır.
0: Bay bay.
1: İyi yayınlar. Bay bay.
0: Ne
1: çabuk attın
0: o günlerin pabucunu. Ne şarkı be. Saden. Saden Official. Saden'e yazın. Instagram'dan Saden Official. Aman, Ayşegül, Nida, Sena, sevgili Makarez ekibi. Melis burada mı ya? Melis niye sürekli böyle son dakika golü yapıyor? Acaba Melis bizimle mutlu değil mi? Acaba Melis bizsiz daha mı mutlu? Avrupa'nın sultanları burada. Çok teşekkürler Avrupa'nın sultanlarına. Sevgili Bircan, Anka Premium Event. İbocuğum, Semra Sima Yeter şarkısını istiyorum demiş. Teşekkürler. Hazır mıyız Semra Sima? Birazdan gelecek güzelim. Kübra, bizim radyonun WhatsApp'ına yazabilir misin Kübra? Mustafa Uçar geldi. Mustafa abim hoş geldin. Bugün o yüzüne gülen dostan... Selamlar, ben de dinliyorum Mustafa Uçar olarak Viyana'dan. İbrahim Bey sevgiler, selamlar. Ben yeni dinleyicinizim demiş. Hoş geldin Mustafa Uçar, kral adamsın. İbrahim'cim, hafta sonu hiç kimseye söz verme, seni Viyana'ya gezdireceğim. Vallahi öyle bir zamanım yok çünkü 4'ünde gelip 6'sında dönmem lazım. Seni et restorantına götüreceğim Viyana'da. Aç gel demiş. Lunch'ta bir şey yeme diyor, tamam. Sena Kral geldi, hoş geldin Sena. Ezgi Gökçe burada. Oy Ezgi'cim, öpüyorum seni demiş. Teşekkürler Nuray ablam. Seni öpüyor. Senin beline piercing takacakmış, süs piercingi. Ezgi ne isterse onu yaparım demiş. Nuray ablasının gülü öpüyormuş seni. Acaba Ezgi şu an çok mu seviliyorsun radyoda? Viyana'dan Mustafa Baş teşekkürler. Anka Premium Event günaydın İbocuğum demiş. Bircan hoş geldin. Seni çok öpüyormuş o da. Ezgi'nin biletini kızım al da kızcağız gelsin Nur. Şey Bircan. Adımı kalbine yaz, beni unutma Tarkan. Allah'ım nasıl aşk şarkıları bunlar. Kemal abim hoş geldin. Pindirix'in değerli dispiratörleri bizleri dinliyor. Viyana'dan çok teşekkürler İbrahim'cim, sana sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz demişler. Abi daha ne yapayım ya, gece gündüz Pindirix içiyorum valla. Bir Pindirix'le duş almadığım kaldı valla. Acaba yay kadınları günün en güzel şarkısını mı hak ediyor? Yükselen yaylar burada mı oğlak yükseleni yay? Ben bir kahvaltı yapayım, başım döndü yemin ediyorum.

herkese bir kez daha günaydın hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. İbrahim Elden konuşuyor. Hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10'da yayındayız. Nerelerde dinleniyoruz? Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye. Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa ve Trabzon ve tüm dünyanın 84 noktasında en uzun süreli dinlenen Türk Radyosu ödülü var. 2 tane aldık 2 yılda. O yüzden Türklerin olduğu her yerde yayındayız. İyi ki varsınız ya. Aşırı mutlu oluyorum. Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, Yunanistan'da 106.9, Adana 95.5, Bolu'da, İstanbul, İzmir, Ankara ve bugün hediyeler D&D Beauty'den. Bence birazdan Musa ve Miraç kısa kısa konuşmalar için davet edeceğiz. Burada neler yapılıyor, hizmetler nelerdir? Türkiye saatiyle 11.30'da alacağım sevgili Musa'yı ve Miraç'ı, son olarak da sevgili Nagihan Hanım'ı. 3 konuğum olacak bugün. 11.30, 11.40 ve 11.50'de, 11.30'da, 11.40'da ve 11.50'de Türkiye saatiyle. Kalbim alev alev çarpsın. Ne güzel bir şarkı ya. Acaba Kübra Ankara'da bugün çok mu mutlu devam ediyor? İbocum diyor, bugün nasıl gün geçecek bilmiyorum demiş. Teşekkürler. Aleyna geldi, günaydın. Sıradaki şarkı Sarı Parmağı Der Misin? İbocum güzelliğimi görmüyorsun demiş bugün Düsseldorf'tan Kübra. Köpeğimle beraber sana her gün aşk dolu mesajlar atıyoruz demiş. Teşekkürler. Sevgili psikoloğumuz, sevgili Ecem'e de günaydın. Günaydın Ecem, guten morgen. Arkadaşlar Mustafa abi kaydedelim.

Ben diyor 48 saat yoldan geliyorum, sorun olmuyor da sen demiş Mersin'den geliyorsun uyuyorsun. Murat abicim valla dün hakikaten Jennifer Lopez bile arasa canım neredesin dese kolumu kaldıracak halim yoktu. Vallahi bak o kadar yorgundum, Mersin'den arabayla geldik. Abi tek şoför geldik ya, bana kullandırdılar. Artık nasıl biliyor musun, yarı uyuyorum yarı araba kullanıyorum. Ya uyuyor uyuyor geldim valla. Allah'tan akıllı arabayla geldik. Yapay zeka sistemini yüklettim. Lütfen gözünüzü yoldan ayırmayın. Ses komutlu araba sistemi. Eğer o sesi duymasak şu an Karacaahmet'ten günaydın diyorduk. Allah korusun, tövbe yarabbim. Acaba Ecem şu an çok mu tatlı? Psikolog Ecem'e günaydın dileklerimi. Valla psikologumuzla beraber geldik. Onun bugün seansları vardı güzelimin. Şarkı ona da, Sena'ya, benim Ayşegül'üme, sevgili Ezgi'cime. Valla bunları seviyorum ben ya. Bunlar benim gerçekten kıymetlilerim. Bizim çok tatlı bir grubumuz var. Makarayız biz diye. Bir de Avrupa'nın sultanları, İbo'nun melekleri dinliyor. Figen, Fatma, sevgili Çiğdem, Nuray ablam ve Bircan'a kocaman bir selam göndermiş olalım. Evet. Honey of Kapadokya ailesine selam. Erdinç abi dinliyor mu bizi? Honey of Kapadokya. 15 Eylül'de beni misafir edecekler. İyi ki varsınız. Acaba ben kocaman odada yalnız mı olacağım o gün? Şarkı nasıl? Bize aşk lazım diyor. Bize aşk lazım diyenler bir kalp atabilir misiniz? Hadi bakalım, hazır mısınız? İbrahim Elden bugün İstanbul Ataköy'den yayınını gerçekleştiriyor. Acaba bu şarkı kime armağan oluyor? Gelsin kalpler bakalım. Bize aşk lazım diyenler kalpleri gönder.

Acaba Balık Burcu'nun şarkısı mı? Bu arada ben bu şarkıyı çok seviyorum çünkü her gün istiyorsunuz. Sevgili Kübra diyor ki Kenan Doğulu Çakkadı şarkısını istiyorum. Bak o şarkı da çok güzel. Bu arada Mersin'de bizleri yaylalı dinleyenler var mı ya? Ali abi dinliyor mu ya Mersin'de? Arslanköy'ü bizi dinliyor mu ya? Abi Mersin'de çok meşhurmuş. Arslanköy'ü yaylası. Kıymetli Ali abim benim kankam. Esma abla ne güzel içli köftelerdi ya. Erol abiyle efsane muhteşem ikili. Esma ablama ve Erol abiye bir günaydın diyelim. Selam ben Dilara, nasılsın İbrahim'cim? Ben de seni her gün dinliyorum demiş. Teşekkürler. Şarkı bence bana gelsin diyenler bir el sallar mısınız lütfen?

Sevgili dinleyenlerimiz, radyo dinleyenlerimiz arasında bugün hediye yağmuru var. Mesela bulunduğum yer şu an Ataköy'de D&D Beauty. Buradan da birazdan bakalım Nagihan Hanım neler hediye edecek bu güzel ortamda. Teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi artı 43 660 130 19 79 radyomuz Türkiye'de ve Avrupa'da yayında. Radyo seneye Türkiye'de 100 yaşında. Yaklaşık 26-27 yılını ben konuşmuşum. O yüzden önümüzdeki sene bizim için daha çok kıymetli olacak. Sabri abi geldi İsveç'ten. İsveç'in en güzel, bak görüyor musun, Bayram abim de buradan selam ya. Stockholm ve Malmö'de otelleri var Bayram abimin. İyi ki varsın Bayram abi. Beni çok güzel böyle ağırlıyorlar sevgili kıymetli. Önce Sabri abi ağırladı beni Bayram abinin otelinde. Teşekkürlerimizi iletelim. Ondan sonra Naci abinin o muhteşem böyle lezzetleri, biliyorsunuz Avrupa'da hani ben şimdi yememe dikkat etmem lazım. Bazen işte domuzlu olan şeyleri yemiyorum. Ondan sonra buna çok dikkat ediyoruz ya da bana dokunan şeylere. Naci abi sağ olsun benim için, önce İtalya'da da Faruk bu konuda çok hassas. İbrahim Elden geldiği gün, abi ben kavurmalı yumurta dünyanın her yerinde yerim diyorum. Kahvaltımda olsun diyorum. Sağ olsun Faruk'um benim. 25 Eylül'de İtalya'da Rimini'de olacağım. Faruk'un otelinden yayınımı gerçekleştireceğim. Sevgili kardeşim İbrahim'cim gel, bütün güzelliklerle seni bekliyoruz demiş. Bu arada Erasmus için bana kim sormuştu dün gruptan? Faruk'cum seni bir iki dakikaya arıyorum. Sana Erasmus'la ilgili çok önemli bir şey soracağım. Benim çok kıymetli, çok sevdiğim bir arkadaşıma lazım. Bayram abiye de çok selam demiş. O da seni çok sevdi. Stockholm'de. Ezgi, Stockholm'e geliyor musun? Bak davet ediyorum diyor. Sonra karnım ağrıyor, başım ağrıyor. Babaannem doğum yapmış deme. Çağırmayın gelirim diyor daha. Ayşegül de gelsin. Ayşegül'ün vizesi 16'sında mı çıkıyor? Kasım'a kadar mı? Kasım'da da soğuk olur ya. Neyse Allah'tan eksi 30'a kadar üşütmeyen montumuz var. Valla senede bir kez giyiyorum. Onu da Danimarka'ya gittiğim zaman ya da İsveç'e gidince giyiyorum o montumu. 20 kilo biliyor musun mont? Uçağa veriyorum ya. Sırf onun için de ekstra para veriyorum.

0: feel nothing.
1: Şimdi günün şarkısını Murat Offset'e armağanımız olsun. Şöyle hatta kulaklığımı takayım da bir video çekip gönderelim ya. D&D Beauty'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Murat Offset, hazır mısınız? Yıkılır İstanbul. Harika bir şarkı. Sinan Özen şarkısı. D&D Beauty'den, Nagihan Hanım ve tüm ekibinden sizin için ve sevdiklerinize geliyor. Yıkılsın İstanbul o zaman. Yo yo, yıkılmasın ya. Bu şarkıyla yıkılsın.

Ya ben bu şarkıları çok seviyorum ya. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden konuşuyor. Hafta içi her gün bu saatlerde buradayız. Atilla abim teşekkürler. Ya şimdi D&D Beauty'de sevgili Çapkın var bizim. Sevimli Pati. Pati dostu bir merkez bu arada. Gerçekten bu konuda da tebrik ediyoruz. Pati dostu olması da ayrı bir güzel. Biliyorsunuz 4 Ekim'de Dünya Hayvanları Koruma Günü ve ben de 4 Ekim tarihinde Türkiye'nin dört bir yanında sevimli patilerle beraber pati güzellik yarışması yapacağız arkadaşlar. Pati güzellik yarışmasını sunuyoruz. Biliyorsunuz her sene ben sunuyorum. Bakın bu sene siz de hangi bölgede olacak bilmiyorum. Onu da paylaşacağız. Her bölgede olabiliyor İstanbul'da. Ama bu sene İstanbul'da hangi bölgede olacak bakacağız. Ya pati güzellik yarışması, Pati Fest. Herkes sevimli patisini getiriyor ve yarışmaya katılıyor. Sen de sevdiğin patiyi getir, pati dostu olarak. Ben de sahnede çünkü tüm gelirin o gün mesela para almıyorum ben. Sokak hayvanlarına da mama bağışında bulunuyorum. Hani o günkü kazancımı sahneden, normalde iyi kazanıyorum sahnelerden ama o günkü kazancımızı bağışlıyoruz. Şimdi ben bir şarkı arası vereceğim. Bir iki tane şarkı söyleyeceğim. Bir pindiriksimi de içtim. Keyfim de yerinde. Şekersiz ve glutensiz olması beni heyecanlandırıyor. İyi ki Pindirinks bana sponsor. Pindirinks ailesine de teşekkürlerimizi iletelim. Pindirinks tüm Türk marketlerinde ve tüm marketlerde Viyana'da, haberiniz olsun. Viyana'daki tüm marketlerden Pindirinks alabilirsiniz. Soğuk için Pindirinks. Mesela İbrahim hangisini seviyorsun diyenler varsa ben çileklisini daha çok seviyorum. Hibiskuslu da güzel ama çilekli benim favorim. Daha düşün, bir daha bak bana. Dur, yalvarıyorum, nazı bırak. Arkadaşlar bana. Nazı çekilen burç sizce hangisi? Hangi burcun nazı çekilir? Yay burcunun nazı çekilir mi? Başak burcunun nazı çekilir mi? Balıkların nazı çekilir mi? Oğlakların nazı çekilir mi? Akrep, aslan, kova. Hadi bana yazın. Hangi burcun nazı çekilir? Ah Beybocuğum, her türlü nazını çekerim bu burcun dediğiniz. Boğalar mesela, yaylar, ikizler, terazi.

Ceylin'in çok güzel bir şarkısı var. Cinderella birazdan yayında olacak. Özellikle genç kitleye hitap eden Cinderella birazdan yayında olacak.

Hayat çok kısa biliyor musunuz? Tadını çıkartın, gülün, eğlenin, anı yaşayın, mutlu olun, mutlu edin, sevin, sevilin. Ama hiçbir zaman takılı kalmayın bir şeylere. Çünkü bir şeylere takılı kaldığınız zaman hayat istediğiniz gibi olmaz. Ama mutlu olmak dünyanın en güzel duygusu bence. Bazen arkadaşlarıma bakıyorum, hakikaten çok takıntılı olan insanlar var hayatınızda. Bence takıntılı olma yerine mutlu etmeyi tercih edin, daha çok keyif alırsınız. Çünkü unutmayın, bir insan mutluysa mutlu eder.

Bu şarkı çok güzel ya. İbo'cum her zaman sen konuş sesini duymak istiyoruz diyenler, her şarkıda konuşmamı isteyenlere kocaman bir günaydın. İki şarkı ard arda verince sesin çıkmıyor, hu hu diyenler var. Acaba ben her şarkıda konuşmalı mıyım?

Ezgi burada poğaça börek getiriyor. Aa, hayata bak ya. Yaşlara değmez. Hayat çok kısa. İbrahim Elden diyor. Sen çalış ben yiyeyim demiş. Acaba Ezgi Gökçe günün sözünü Saden'den mi çaldı? Bu arada Bodrum'da bizleri dinleyenler, Hediye Bilic sanatçımız Bodrum'dan da ona da bir günaydın diyelim. Acaba Nagihan Hanım şu an bizi mi dinliyor? Acaba Nagihan Hanım radyonun WhatsApp'ına mı attı? Radyonun WhatsApp'ına bir günaydın mı diyor Türkiye Voleybol. Türkiye Azerbaycan maçı. Hazır mısın? Türkiye Azerbaycan'a gelsin. Azerbaycan maçında olalım değil mi ya? Türkiye Azerbaycan maçında bizim de olmamız lazım. Resmine bakıp yaşlı gözle ardından gitmek sana kolay. Arkadaşlar bu arada hemen bilgiyi aktaralım sizlere. Aşklara değmez. Bu cuma günü Viyana'da olacağım. 4-6 Eylül Viyana'dayım. Bu bilgiyi de paylaşalım. Perşembe günü Glory Jeans'te olacağım. Glory Jeans kahvelerine teşekkürler. Barış Bey ve tüm ekibine. Patron seviliyorsun Fatih abim ve Barış abi. Kıymetli markanın direktörleri. Onlara da selam yollayalım. Barış abi beni Bakü'ye gönderecek. 23'ünde İbrahim'cim Bakü'ye gider misin dedi. Formula 1 23 Eylül'de Azerbaycan'da olacağız Bakü'de. Bir de 25, bak oraya kesin gel. Bakü'ye kesin bak çünkü vize falan da yok orada. Barış abimize, Fatih abimize de selam yollayalım. Bu güzel şarkımızı da Katar Formula 1 heyecanı Kasım'da olacak. Paylaşımlar 25-30 Kasım. Katar'daki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. İbrahim Elden Katar'dan yayın... Ya korkuyorum füzemize gelmez değil mi oradan? Her gün bir gündem var orada Allah korusun. Katar'da şu anda iptal söz konusu değil. Eğer ki son ana kadar olursa Rixos'ta kalacağız o gün. Rixos ailesine teşekkürler. Barış abime. Ve Türk Hava Yolları, Turkish Airlines'la geçeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrak taşıyan hava yolu, Türk Hava Yolları ailesine de çok selamlarımızı iletelim. Ayşegül dinliyor mu bizim kuzen ya? Ayşegül'e de günün şarkısını yollayalım. Bak dinliyormuş bana yaz özelden. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, o yine bildiğini yakıyor. Ayşegül'ü seviyorum ya. Benim iki gözümün çiçeği ya. Valla benim kuzenim. Güzeller güzel. İyi ki böyle bir teyzemin kızı var. Bütün kuzenlerimi çok seviyorum ama Ayşegül'ün yeri ayrı. Benim kardeşim ya. Selam söylüyoruz özellikle kıymetli kuzenime buradan selam yollayalım. Ayşegül sizi de götüreyim Bakü'ye gelin. Barış abiye söyleyeyim biletimizi alsın Barış abi. Barış abi 10 tane bilet koymaz. Adamın yaklaşık 100'e yakın şubesi var yani. İsmet Bey geldi. İsmet Gerz sevgili İsmet Bey'e selamlarımızı iletelim. İsmet Bey hazır mıyız? Ses ver. 11.11 diyor. Saat 11.11. İyi yayınlar diliyorum demiş. Acaba İsmet abi bizi seviyor mu? İsmet abi gelsene bir kahve içelim. İsmet Gerz burada mı? İsmet Gerz'e gelsin günün şarkıları. Sen güldüğüme bakma. Gör de duy da inanma. İsmet abi beni görmeye gelsene. Bak burada Nagihan Hanım'ın güzel mi? Kaldı mı İsmet abime poğaça börek? Gel ben ellerimle yaparım sana. İsmet Gerz büyük alkışlar. İsmet abiyi çağıralım. Bizim için gelir mi? Kahve içmeye gelir mi? Gelmez değil mi? Öyle mi? İsmet abi gelir diyenler, gelmez diyenler, gelmez diyorlar İsmet abi. Tüh ya. Ecem Gökçe gelir mi?

Diyor ki Ezgi gelen füzeleri füzeleri geri gönderir demiş Katar'a. Ya Ecem çok komiksin ya. Psikoloğumuz sevgili Ecem Gökçe'ye de günün şarkısını yollayalım. Pazar günü bir radyo programı klasiği İbrahim Elden'le Aşkın Sesi bu hafta sonu yok ama bir sonraki hafta sonu bence Ecem onu planlayalım. Gecenin en güzel programlarından bir tanesi Aşkın Sesi. Pazar günü kimle yapalım ya programı? Abi diyor futboldayım demiş. Aa, yoksa gelirdi biliyorsun değil mi İsmet abim? Nagihan Hanım ne diyorsunuz? Nagihan Hanım diyor ki gelirdi ama şu an futbolda olduğu için gelemez demiş. Valla biz bugün D&D Beauty'deyiz. Çok güzel karşılandık. Bizim için çok özel ikramlar hazırlanmış. Harika valla bu arada. Ellerine sağlık. Kim yaptıysa bu poğaçaları. Her şey çok güzel valla. Ablamızın ismi neydi? Dilek Hanım'a çok teşekkürler. Dilek Hanım valla süpersiniz ya.

0: Bu arada Erol Dönertaş, sevgilerimizi iletelim. Numarasının sonu 33 ile biten Erol Bey'e de bir selam yollayalım. İyi yayınlar demiş. Erol Bey, bizi nereden dinliyorsunuz? Arslanköy bizi dinliyor mu Mersin'den ya? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi birazdan Nagihan Hanım. Nagihan Hanım, müsaitseniz bir dinleyicilerimize bir selam verebilir misiniz? Alalım mı sıcağı sıcağına şimdi sizi? Şöyle bir saniye. Günaydın. Sesiniz geliyor mu? Yaklaş.
1: Günaydın.
0: Ses gayet güzel. Kulaklıktan kendinizi duyabilirsiniz. Biraz tamamen yaklaşalım. Evet, gayet iyi. Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun siz.
0: Bizler de çok iyiyiz. Burada çok güzel işlemler yapılıyor. Arkadaşlarım da bana söyledi ama ben dedim ki Nagihan Hanım'dan şöyle bir açılış konuşması alalım. D&D Beauty burada neler oluyor? Bu güzel ortamda neler var?
1: Burada güzel şeyler oluyor. Biz 8 ay oldu başlayalı. Hı-hı. Ama profesyonel bir ekiple beraberiz.
0: Biraz daha yaklaşabilir misiniz ya? Şöyle mikrofona. Ezgi'cim, o sesi kısabilirsen, oradaki sesi, çok seviniriz. Aynen, süpersin. Evet, şimdi daha güzel. Neler yapıyorsunuz D&T Beauty olarak Ataköy'de burada?
1: Burası tek şubeli bir merkez. Hı-hı. 8. ayımızı doldurduk. 1. yılımız az kaldı ama profesyonel bir ekiple beraberiz.
0: Evet ya, gördüm birazdan zaten sevgili arkadaşlarımızı da alacağız oradan, hangi işlemler yapıyor. Ben sizinle sadece burada gerçekten hangi işlemler var, detaylar birazdan.
1: Aynen öyle, merak edin. Hani ettikleri her şeyi sorabilirler. Uzmanlarımız çok güzel bir şekilde cevap verecek. Burada hangi işlemler var? Bir kere cilt bakımı diyoruz ama çok basit bir cilt bakımı değil. Çok farklı protokollerle yapıyoruz. Önce bir analizi alıyoruz. Çok detaylı bir şekilde. Hafta hafta cildimizin nasıl düzeldiğini görüyoruz. Malum 4 mevsimlik bir ülkede yaşadığımız için her mevsimde cilt tipimiz de değişiyor. Buna uygun protokoller izliyoruz. Onun dışında Miraç Bey ile VIP şekilde bir tırnak, manikür, pedikür, ondan sonra protez tırnak, kalıcı oje şeklinde ilerliyoruz. Kalıcı makyaj.
0: Hı hı. Ne kadar güzel işlemler var. Tabii detaylar artık var. Miraç Bey ve Musa Bey'den alacağız. Solaryum'a hiç girmedim, biliyor musun? 40 yaşındayım. Hayatım boyunca hiç solaryum'a girmedim.
1: Ben de girmedim ama çok memnunum. Güzelmiş.
0: Öyle mi?
1: Tavsiye ederim. Hatta birazdan seni bir 5 dakika alırım. Aradaki farkı gör.
0: Öyle
1: dakika.
0: Mi?
1: Evet. Pırıl pırıl.
0: Botoksumu yeni yaptırdım. Sorun olur mu?
1: Yok, olmuyor. Suratını kaparız. Sıkıntı yok. Suratımızı yakmayalım. Cilt önemli. Cildi koruyoruz.
0: Ya, cildi koruyoruz.
1: Evet,
0: çok
1: her zaman
0: güzel.
1: Cildi koruyoruz. Vücudumuzu yakıyoruz. Onun dışında bölgesel zayıflamamız var. Kalıcı makyaj var. Dudak renklendirmemiz var. Bu şekilde ilerliyoruz.
0: Çok güzel ya.
1: Aynen.
0: Ben bayıldım ya. Poğaçalar da çok güzeldi ya. Kim yaptı? Dilek Hanım ya. Dilek Hanım müthişti ya. Yemin ediyorum. O harika lezzetlerde. Bence bize bir daha yapar. Sizce?
1: Yapar. Aynen. Ya. Dilek Hanım. Her hafta bizi ayarlayalım. Her hafta bir haftada tatlı çeşitleri.
0: Evet ya. Ben haftada bir gün geleyim buraya.
1: Aynen. Kahve, tatlı.
0: Kahve ve tatlı.
1: Aynen.
0: Kahve ve tatlıyı gelin. Bir
1: kendisi
0: sonraki gel.
1: Bir Rizeli olarak bir günde Karadeniz yemeklerine geçiş yapalım.
0: Vallahi bize hamsili aynen. Pilav yapar mı?
1: Yapar.
0: Karadeniz yemeği, o yüzden aklım.
1: Onu Sevim Hanım yapar.
0: Sevim Hanım yapar.
1: Evet, Sevim annem yapar onu. Çok güzel yapar.
0: Sevim anneye de çok selam. Vallahi yapın ya. Çok teşekkür ediyorum Nagihan Hanım.
1: Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
0: Her zaman, birazdan sevgili Miraç ve Musa abiyle de konuşacağız. Sosyal medyadan size nasıl ulaşabilirler?
1: Sosyal medyadan Instagram üstünden ulaşabilirler.
0: Evet.
1: Google'dan ulaşabilirler. TikTok'tan ulaşabilirler.
0: Oraya D&D Beauty yazmaları yeterli.
1: Aynen, Beauty Ataköy olarak.
0: Çok
1: yazarlarsa bizle karşılaşırlar.
0: Süpersiniz. O zaman D&D Beauty ailesine teşekkürler. Nagihan Hanım'la konuştuk. Gerçekten burası muhteşem bir işletme. Hoşuma gitti. Az sonra biz de

Şimdi mesajlar o kadar güzel ki ard arda gelmeye devam ediyor. Türkiye Hanım diyor ki günaydın İbrahim Bey, sizi çok seviyorum. Bizim için de bir şarkı yollar mısınız? Tabii ki. Alya Hanım, ben emlakçıyım, bana da bir şarkı yollar mısınız demiş İbrahim Bey. Çok teşekkür ediyorum. Cansu Hanım geldi, Firdevs Hanım geldi, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler. Muhammed Ali geldi, onlara da çok selamlarımızı iletelim. Kubilay abimiz de geldi, o da bizleri her zaman dinler ve dinletir. Teşekkürlerimizi iletelim. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi bazen dünyanın her yerinde dış yayınlarda yayınlar yapıyoruz. İşte bazen İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon. Yarın mesela Nişantaşı'ndan yayınımı gerçekleştireceğim. Bilginiz olsun. Yarın Nişantaşı'ndayım. Perşembe sabahı da Bakırköy'de olacağım.

0: Evet, Makara'yız biz grubu. Sevgili Ayşegül, sevgili Ezgi, Ecem, sevgili Nagihan, sevgili Gülhan ablamız. Gülhan neredesin ya? Gülhan hani gelecekti? Sevgili Nida ve Sena ve Ecem, onlara da günün şarkılarını da yollayalım. Firdevs Hanım çok teşekkürler. Alya çok teşekkürler. İbocuğum bizi de unutmayın demiş. Düsseldorf'a geldiğin zaman ben de sana lazanya yapmak istiyorum diyor sevgili Gizem Hanım, çok teşekkürler. İstanbul Bahçeköy'den yazıyorum. Bahçeköy ne tarafta ya? Bakalım hemen şöyle. Abi ben İstanbul'da birçok yerini de bilmiyormuşum ya. Bahçeköy mesela Bahçeşehir tarafında mı acaba? Bahçeşehir'i de şeyden dolayı biliyorum. Yani şirketler orada bizim. Çok da güzel bir ofisimiz var Bahçeşehir'de. Bahçeşehir uzak abi ya. Dünyanın o bir ucu ya. İyi yayınlar diliyorum. Kocaman sevgilerimizi iletelim.
1: Kimiye geçmiş aylar olmuş. Ona ne lüzum var? Yüzüme bir defa gülmedi hayat.
0: D&D Beauty hazır mıyız? Kaldır kolları. Biz bugün acayip derece mutluyuz ya. İyi yayınlar diliyoruz. Demet Hanım geldi burada. Demet Hanım'a da çok sevgilerimizi iletelim. Acaba Milano Motors'a selam mı yolluyoruz? Milano Motor'a kocaman bir selam mı yollayalım? Haydi bakalım, hazır mıyız? Milano Motor, burada mıyız? Sıradaki bütün güzel şarkılar özellikle de D&D Beauty ailesine tüm ekibi armağan ediyor Demet Hanım'dan sevdikleri için. Gelsin bakalım.

Acaba günün şarkısını biz kime yolluyoruz? Biliyorsunuz ki insanın karnı acıktığı zaman en pratik yemek yeme sistemi döner. Ben döneri çok severim. Ataköy dönerim burada mı acaba? Ataköy dönerim ses ver. Acaba Ataköy dönerimin döneri nasıl hiç yemedik bilmiyorum. Bu güzel şarkılar onları da armağan. Lezzeti anlatmamız için önce tatmamız lazım. Ataköy dönerime gidiyor muyuz? Hadi gidelim ya. Ataköy dönere gidiyoruz arkadaşlar. Ataköy dönerim nerede? Tabii ki Ataköy'de. Güzel şarkıları da onlara da armağan edelim. İyi çalışmalar diliyorum. Vallahi çok kıymetlisiniz. Bu güzel şarkıları sizlere de armağan ediyorum.

Şimdi Ataköy Döner'den şöyle güzel bir döner keyfi de yapalım abi, gelmişken burada. Vallahi bizim için çok kıymetli. Sevgilerimizi iletelim, iyi yayınlar diliyoruz. Milano Motor'a armağanımız olsun. Milano Motor, hazır mıyız? Ataköy burada mıyız? D&D Beauty de burada. Vallahi çok güzel bir ortam ya. Arkadaşlar ben haftada bir gün geleyim buraya ya. Ama burada bir sıkıntı var. İnternet ve telefon çekmiyor. Acaba iletişimi hızlandırmamız mı lazım? Allah'tan telefonumun sistemini açtım. Turbo çekim gücünü açtım. Şu an birazdan şarjım bitecek zaten. Son %20'lik şarjım kalmış valla. Bütün interneti çekti telefondan. Müzik son ses, bangır bangır. Şimdi benim 5 tane patronum var. Ya bir insanın 5 patronu olur mu ya? 5 patron ya. Şimdi 5 patronumdan bir tanesi de beni şu anda Katar'da dinliyor. İbrahim'cim diyor, sana çok özel bir mesaj yazdım, onu oku demiş. Okuyalım abi. Aslında okumamam gereken bir şey. Ama işte patronlarım bazen böyle inadı tutuyor işte. Okuyalım bakalım. Buçukta mı? Tamam, tam da saat buçuk zaten. Ya sen bir tane. Teşekkür ediyoruz. Acaba Ezgi Katar'a gelir mi? Ezgi bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi Barış Beyler dinliyor. Barış Bey benim diğer patronum. Barış Bey benim asiste edeceği bir arkadaşımız, vallahi çok da çalışkan. Şimdi İbrahim'cim 26-30 Kasım'da Katar'daki etkinliğimizde çok önemli sunumlar seni bekliyor. Benim bu arada çok üst düzey bir 7 tane dil bildiğim için patronum öyle diyor. Sen diyor ya, derim şaka mısın, ne İngilizce var ne Almanca, hiçbir şey yok. Ezgi sende var mı? İngilizce ileri derecede mi? Tamam. Bu güzel şarkıları özellikle Rixos ailesine Katar'da 26 Kasım, 30 Kasım tarihleri arasında Formula 1'de olacağız. Çok önemli bir duyuru yapacağım bununla alakalı. Ve iki dinleyicimize Katar'da konaklamalı Formula 1 heyecanını yaşama için de size davetiye vereceğim. İki kişiyi Katar'a yolluyoruz. Gidiş dönüş biletiniz, oteliniz, ama bunun için sizden bir şey rica edeceğim. Bir hafta boyunca benim yayınlarımda size bir şifre vereceğim. Bu şifreleri birleştirip o şifreleri sizden isteyeceğim. Canlı yayında da çekiliş sonrasında iki kişiyi Katar'a göndereceğiz. Haberiniz olsun. Evet, bu arada radyolarımız DAB sisteminde olduğu için artık biliyorsunuz ki frekans konusunda da, çünkü mesela Adana'da 95.5, Bolu'da 91.0. Ben size frekansı tek tek sayamam, çok var çünkü. Yunanistan'da 106.9, Türkiye'de işte İstanbul, İzmir, Ankara. O yüzden DAB sisteminden direkt dijitalden Viyana FM uygulamasından daha hızlı dinleyebilirsiniz. En hızlı dinleyici heyecanımız böyle oluyor. Yasemin Hanım'a çok teşekkürler. Yasemin Altındağ, buradan sevgilerimizi iletelim. Yasemin Altındağ, hazır mıyız Yasemin Hanım? Yasemin Altındağ da Ankara'dan bizleri dinliyor. Yasemin Hanım ve kıymetli eşi de avukat. Ona da sevgilerimizi iletelim. Yasemin Hanım, Ankara'ya geldiğim zaman arayacağım sizi. Ankara'ya Kübra'nın yanına geçeceğim. Kübra'yla çok güzel bir görüşmemiz olacak. Muhabbet, sohbet. Nuray abla diyor ki beni yolla demiş Katar'a. Abla, Southside piercingle Katar yolcusu kalmaz. Öyle mi? Bak Serkan bizi dinliyor. Bak Serkan. Serkan bizi yolda dinliyor. Arabadan bir fotoğraf atmış. Serkancığım WhatsApp'ına bak. Senden bir bilet isteğimiz olacak. Selam kuzen. Yolda dinliyoruz. Nereye gidiyorsun yolda Serkancığım? Yok mu seni? Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor. Miyim, Serkan'la biz Jennifer Lopez'de çok mutluyuz. Gençken hayallerimin arasında Jennifer Lopez'de fotoğraf çekilme vardı. Onu da yaptık. Şimdi bir hayalim daha var. Madagaskar'da yayın

Beauty Ataköy'den bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Birazdan Miraç Bey ile konuşacağız. Buradaki işlemler nasıl gidiyor? Musa Bey ve Miraç Bey'i birazdan mikrofona davet edelim. Orada aşırı derecede güzel bir yoğunluğum var şu anda. Ezgi annen bile dinliyor kız. Ya bir tane yemin ediyorum ya. Ya o kadar tatlı ki Kerem Cem'den bir şarkı istiyor annen. Kerem Cem seviyor mu annen? Annen... Ya Nurcem anne, Nurcem Hanım'a çok tatlı bir annesi var. Ezgi'nin aynı Ezgi ve Ecem gibi. Ama babası da çok yakışıklı, karizma. Çok tatlı bir aileniz var ya. Vallahi yemin ediyorum. Gerçekten benim ailem de öyle. Mesela ben çocukken çok mutlu bir ailede büyüdüm. O yüzden mutlu ailede büyüyenlerin pozitif hayata bakmaları biraz daha tatlı oluyor. Annene babana şükrediyor musun? Günde 2 kez şükür namazı kılıyor musun? Her gün. Maşallah, tamam. Sabah namazı kaçta okuyor? Şükür namazı. Evet, günün şarkısı geliyor.

Ya Miray'ı unutur muyuz ya? Nagihan Hanım, Miray'a bir şarkı yollayalım. Miray kaç yaşında? 7 yaşında. Miray, buradan sevgili Miraycığımıza en güzel şarkıları da armağan edelim. Dünya tatlısı Miray ya. Bu şarkı onun için de armağan olsun. Hazır mısın Miray? Günün şarkısını Miray ve sevdiklerine armağan ediyoruz. 7 yaşında. Valla 7'den 70'e herkes radyoyu dinliyor. Ne kadar güzel ya. Kıymetli dost, Manifest'i seviyor mu? Manifest'ten bir şarkı yollayalım ya. Bu arada Manifest grubuna da bir çok büyük geçmiş olsun. Tolga Akış, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biliyorsunuz Cuma, Cumartesi, Pazar günü İzmir'de sevgili Serkan arkadaşım bize Manifest'in projelerini yapıyoruz. O yüzden büyük geçmiş olsun Tolga Akış'a ve Manifest ailesine, Manifest grubuna, kızlarımıza. Sevgili Serkan ve ekibine geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Şimdi Semra ablamız dinliyorsa, Semra Sima. Semra ablanın şarkısı çok güzel çünkü. 11.40'da sevgili Miraç ve Musa burada olacak. DNT Beauty'de bakalım işlemlerde o profesyonel ekip ne yapıyor? Acaba ben bugün... Gerçi cilt bakımı da yeni yaptım ya Allah'ım. Biraz geçmesi lazım. Bir sonraki ay gelirim. Yoksa güzel bir cilt bakımı keyifli olurdu vallahi. Ben eskiden ne yapıyordum biliyor musunuz? Karbon peeling yapıyordum ayda bir kez. Acayip iyi geliyordu. Sağ olsunlar. Ondan sonra bıraktım. Eskiden kendime daha çok bakıyordum ya. Yemin ediyorum evlendim. Kendime bakmayı da bıraktım sonra. Ayrıldım. Tekrardan kendime bakmaya başladım. Acaba şu an çok mu mutluyum? Öyle yaptı ki aşkın içini. Buse diyor ki benim adımı da söyle İbrahim'cim. Koç ailesi, Koç grubunda çalışan sevgili Buse'cim hayırlı işler, kolay gelsin. Radyomuzu bu arada büyütmemiz lazım. %19.2'de kalmıştık. %20 olursa benim için bugün çok önemli olacak. Yemin ediyorum satış elemanı gibiyim ya. Satışta elemanlarına şey yapıyorlar ya mağazalarda işte maaş artı prim. Benim için de bugün çok önemli. Patronum %20 olursa dedi %20 zam yapacak bana. Burak Ataberk'e de çok selam sevgili kardeşim. Burak Ataberk'e çok selamlarımızı iletelim. Serkan. Konser var, konsere gidiyoruz Bursa'ya demiş. Bursa'da kimin konseri var Serkan'cığım? Bizim ailemizden biri sevgili Serkan. Serkan'la çalışmak çok güzel ve keyifli. Türkiye'nin starlarıyla çalışıyoruz. Geçen sene de Jennifer Lopez'i yaptık. Bu sene de dünyaca ünlü iki yıldız geliyor Türkiye'ye. İkisinde de İbrahim Elden var. 12 Eylül'de mesela Anima var. Anima'dayız. Rus teknesinde olacağız. Abi beni Rus teknesinde VIP loca bölümüne nasıl ne yapacağız Serkan ya? Serkan olmasa bu iş olmaz. Ben garanti diyor. Ezgi diyor ki ben garanti oradayım. Ezgi bir tanesin valla gel. Bircan ablan da dinliyor bak. Anka Piramim Event. Hoş geldin Bircan. Acaba Stuttgart'ta da 31 Ekim'de balo mu var? Maskeli balo mu var? Kostüm partisi mi var? Anka Piramim Event. 31 Ekim'de. Şaka mı? Sensizlik inan canım o yes. Tan Taşçı'dan bir şarkı istiyorum demiş. Bu gidişat nasıl olacak? Bircan ablan istemiş bu şarkı. Bu gidişat nasıl olacak diye başım. İbrahim'cim sence ben güzel miyim demiş. Bakayım hemen Ebru'cum. Sade güzelliğim, sıfır makyaj demiş. Gözler yeşil mi bu? Yeşil gözlü, sarışın. Bence seni D&D Beauty'ye bir alalım ya. Güzelliğine güzellik katalım. Gel buraya sen de. Sen yanım. O da Stockholm'de dinliyor. İsveç yakın zaten. İsveç şurası hemen değil mi yani sevgili Ezgi? Stockholm 3,5 saatlik bir yer. Hasret. Tek gösterimlik fotoğraflar atmayın bana ya. Sanki var ya tek gösterimlik fotoğraf sanki bakıp aşk yaşayacağım milletle. Tek gösterimlik fotoğraf atmayın ya da hiç atmayın bana. Açılmıyor bakın tek gösterimlik fotoğraflar. Görün ve hemen silin arkadaşlar. Bu arada kişisel verileri koruma kanunu var. Benden başka kimse görmüyor mesajlarınızı. Bilginiz olsun. Avrupa'da KVK kuralları çok ciddi. O yüzden benden başka kimse görmüyor. Benim yayınım bitince otomatik tüm mesajlar siliniyor. Öyle ayarladık. Herkesin bir şifresi var mesela. WhatsApp'a giriş şifresi var. Bizde, bizim şirkette. Benden başka kimse görmüyor. Yani haberiniz olsun. Bilginiz olsun. Bir şarkı arası verelim. Ezgi bana bir kahve ısmarlasana ya. Vallahi sana zahmet. Hadise'den bir şarkı istiyor.
Hadise konseri varmış Bursa'da. Hadise hayranları. Serkan diyor ki Hadise konserine iki kişiye radyodan davetiye ver abi demiş. Dinleyicilerimize iki kişi. Bursa'daki dinleyicilerimize iki kişiyi Hadise konserine davet edelim. Ayşegül de beni dinliyor şu anda. Bizim Kübra da anneme de çok selamlar. Annesi de dinliyor benim teyzem. Teyzem beni mi dinliyor şu anda Altın teyzem? Bak benim teyzemin ne kadar güzel ismi var ya Altın teyzem. Altın teyzemi tanıyor musun sevgili Nagihan Hanım? Vallahi. Gülhan Hanım nerede? Hani gelecektik Gülhan? Yok ya bugün Ezgi olmasa var ya bak Ezgi Gökçe boşuna demiyoruz yemin ediyorum. Gerçi Nida ile Sena'nın haklı gerekçesi var. Ecem'in de haklı gerekçesi var. Geliyor mu? Gülhan Hanım geliyor mu? Dönere yetişir mi? Acaba Altın teyzeme ve Hacı enişteme de günün şarkısını yollayalım.

Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Serkan, bizim Serkan Aydın, İzmir Manifest kızlarıyla muhteşem bir konser, cuma, cumartesi, pazar. Çok da eğlenceli bir konserdi ama tabii ki olumsuz, istenilmeyen bir durum oldu Tolga Akış tarafından. Olsun, geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Serkan şu anda Bursa'ya doğru gidiyor ve çok kıymetli konserler devam edecek. Konser demişken Kenan Doğulu konseri var 19'unda Vadi İstanbul'da. Önümüzdeki günlerde de Vadi İstanbul ailesinden konser etkinlikler içinde sevgili Serkan'cığım bize inşallah güzel bir davetiye gönderecek. Serkan, iyi ki varsın. Bu şarkı senin için de armağan olsun. Aynı zamanda Tarkan'ın da işlerini yapıyor. Buradan Tarkan hayranlarına da armağan olsun. Hazır mısın Serkan'cığım? Bahçeli Evler, BVK ailesine armağanımız olsun. Bahçeli Evler, BVK, burada mıyız? Sevgili Nil ve tüm sevdikleri için geliyor günün şarkısı. Özellikle Bahçeli Evler, voleybol ailesine armağanımız olsun. Bu güzel kulüpte enerjileri hepsi çok güzel. Voleybolu sevmek lazım. Ben eskiden, çok çok eskiden her gün bütün maçlara zorunlu katılıyordum. Gerçekten çok güzel. O yüzden bu güzel şarkı sevgili Nil ve arkadaşlarına da armağan olsun. Bahçeli Evler BVK ailesi için geliyor bu güzel şarkı. Kalpler.

0: Anka Premium Event, sevgili bir canım için geliyor şarkı. Bu şarkıyı çok seviyormuş. Kerem Cem, sevgili Nurcem Hanım, birazdan sizler için de güzel bir şarkı. Dünya Tatlısı annemizi ellerinden üstünden öpüyorum. Evet, şimdi birazdan şarkının hemen sonrasında, hatta ortasında D&D Beauty'nin çok kıymetli iki güzel, iki önemli uzmanını alacağız.
1: Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Kerem Cem'le de devam edelim. Nurcem annemize armağanımız olacak bu güzel şarkı. Bu arada DNT Beauty, şöyle mikrofonu hemen. Önce kimle başlayalım?
1: Önce benle.
0: Önce ben. Mikrofonu biraz yaklaş. Seni tanıyalım.
1: Ben Miraç, protez tırnak uzmanıyım ben.
0: Ne kadar güzel. Protez tırnak uzmanı Miraç. Miraç çok kıymetli bir iş ya. Çünkü kıymetli hanımefendiler için aslında en kıymetli olaylardan bir tanesi de protez tırnak. Nedir abi protez tırnak? Yani ilk olarak herkes biliyor ama ben bilmiyorum.
1: Aslında çoğu kişi biliyor. Bu uzun zamandır bir popüler olan bir işlem bu.
0: Şimdi, yani gerçek gibi görünüyor değil mi?
1: Yani gerçek gibi gözüküyor. Çünkü normal tırnaktan hani bu aslında bir nevi hem estetik oluyor bu işlem hem de keyfi oluyor.
0: Süper.
1: Aslında bir tık daha böyle keyfi olan tarafı da var.
0: Görsel olarak falan.
1: Görsel olarak aynen, estetik açısından.
0: Kullanımları nasıl oluyor? Mesela kadınlar bunu yapıyor, uzun kısa, yani bunun herhangi bir şeyi var mı? Ya da yani nasıl ölçüleri bunların? Yani çok model vardır ama.
1: Ya o tamamıyla kişiden kişiye göre değişiyor. Kişinin isteğine göre değişiyor. Kimisi kısa istiyor, kimisi uzun istiyor. Dediğim gibi tamamıyla burada iş estetikte oluyor.
0: Peki tahmini ne kadar sürüyor bu işlemler?
1: Çok uzun sürüyor. 2 saat sürüyor.
0: 2 saat.
1: Kullanımı ise 3 hafta ile 4 hafta arası ama ben 3 hafta olmasını daha iyi, sağlıklı olduğunu buluyorum.
0: Ortalaması bu. Peki genel olarak sadece tırnak mı var? Başka neler var? Ya da senin tek uzmanlık alanın mı?
1: Benim uzmanlık alanım şu an için tırnak olduğu için. Hani tırnakta protez tırnaktan ziyade bir tık daha böyle kalıcı oje, daha böyle keyifli oluyor. İşlem benim açımdan bu. Ben çünkü yaptığım için. Çünkü uzun oluyor protez tırnak. Şimdi bir de bu işlemlerin arasında en önemli olan şey sterilizasyon. Bunu çoğu kişinin yaptığını düşünmüyorum ben. Önemli olan şey tırnakta bir nevi sterilizasyon. Biz mesela sterilizasyon yaparken bunu kullandığımız cihazları 3 ayrı işlemden geçiriyoruz.
0: Miraç Bey, çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Çok sağ olun. Musa Bey'le devam edelim. Biz bugün, Musa Bey, siz neler yapıyorsunuz DNT Beauty'de? DNT Beauty bugün Ataköy'deyiz. Neler var? Sizin yaptığınız alan nedir?
2: Öncelikle merhabalar. İyi yayınlar diliyorum tekrardan. Ben Musa da Güzel. Burada cilt sağlığı uzmanıyım. Ciltle ilgili akne bakımları, rozasiya, egzama, sivilce ve sıkar izleri gibi birçok protokollere hakimiz. Ve yıllardır, yaklaşık 14 senedir de bu bakım ve protokolleri uyguluyorum.
0: Süper. Peki sizin işlemler ortalama ne kadar sürüyor?
2: Şimdi şöyle, aslında bunu bir süre zarfı olarak değerlendirmek pek doğru olmuyor. Öncesinde kişi geldiği zaman burada
0: analiz yapıyorsunuz.
2: Evet, analiz yapıyorum. Problemi çözüyoruz burada. Sonrasında oluşturuyorum aslında ve rutinlerini oluşturuyorum. Aslında insanların burada sadece merkezde değil, rutin olarak dışarıdaki hayatına da dokunmak benim hedefim her zaman. Yapılacak bakımın çeşitliliğini ve problemine göre bazen 1 ay, bazen 3 hafta, bazen 6 ay bile alabilen sonuçlar olabiliyor. Çünkü insanların tanımlayabildiği gibi tek problem sadece cildimizin yüzeyinde değil, içeriden gelen bir sürü de problemler olabiliyor. Bunların hepsine tek tek ilgilenmek ve zaman ayırmak gerekli.
0: Peki şu anda bizleri dinleyenlerimiz, özellikle D&D Beauty Ataköy'den biz yayınımızı bugün gerçekleştirdik. Bu güzel tesisi birazdan da gezeceğim. Çok da güzel görünüyor. Girişler böyle bizim için, enerji çok önemli. Ben ilk gün geldim, Ezgi dedim ki Ezgi ne kadar güzel, pozitif bir enerjiyle başladık. Her gelen misafir böyle keyifle karşılanıyor. Bu da bizim anlatacağımız bir durum. Hani bakım her zaman çok önemli. Az önce sevgili Miraç'ın dediği gibi tırnak çok önemli, cilt çok önemli. Kişinin kendine çok iyi bakması lazım. Hani bir standart söz var ya, işte bakımla alakalı, işte kişi kendine ne kadar iyi bakarsa o kadar kendini iyi hisseder diye. Ya bu rutinlerde mesela cilt bakımı ayda bir kez yeterli mi?
2: Şimdi şöyle, aslında bu dediğim gibi biraz önce, aslında hiçbir şey tek başına bir cilt bakımıyla da yeterli değil. Yani kişinin cildindeki problemler, o kişinin stres, bulunduğu alan, hava durumu, uykusuzluk gibi durumlar ya da beslenme stiliyle de çok alakalı olabiliyor. Öncesinde tabii ki bunlara değinmek ve bu problemleri çözebilmek, doğru kişilerin uzmanlık alanlarıyla birlikte ilerlememiz çok daha sağlıklı oluyor.
0: Cihazlardan nasıl mesela, nasıl işlemler var mesela?
2: Şimdi şöyle, cihazlarımızda hydrofacial uygulamalarımız var. Medikal ve klasik bakımlarımız da mevcut. Tabii biz öncesinde müşterilerimiz geldiği zaman salonda cihazlı cilt analiz cihazıyla gerçekleştiriyoruz.
0: Aa,
2: ayda
0: süper.
2: Bir olarak da takip ediyoruz bunları. her şeyi takipli bir şekilde ilerlemek alabileceğimiz sonucu da maksimuma çıkartıyor.
0: Şimdi bazen böyle ben bir cihaza falan girdiğimde bende çok düşük çıkmıştı. %67.
2: Sizin aşağılığınız var canım.
0: %67 dediler bana ya. Bugün hakikaten baktığınız zaman bir kez daha gireceğim o cihaza. Geçen %67 idi. Bugün belki girerim. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Harika bir yayındı.
0: Çok teşekkürler. Instagram'dan nasıl ulaşabilirler size?
2: DND Büyütü Ataköy'den ya da Musa Adı Güzel olarak Instagram hesabına ulaşabilirler.
0: Süpersiniz. DND Büyütü Ataköy sayfasına göz atın. Musa Bey sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hazır mıyız? Kaldır kolları Gülşen. Biz acaba tam Arap atı gibi açıldık, veda mı edeceğiz? Acaba 2 saat bana yetmiyor mu radyoda? Taş, taş, taş. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşadık. Yarın Ataköy Marina Arena'da olacağım. Ataköy Marina'da olacağız. Haberiniz olsun. 2 Eylül, 31 Ekim tarihler arasında.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, artık benim için gitme zamanı ama öncesinde D&D Beauty, şimdi sevgili Nagihan Hanım, gitmeden dinleyicilerimize bir hediye mi versek?
1: Tabii, yapalım.
0: Güzel olur, vallahi yapalım. Mesajlar aslında çok. Şöyle bir şey var, gelen mesajlar arasında ilk 3 tane selfie atan, şimdi size bir şarkı dinleteceğim. Bu şarkı bitene kadar 3 tane dinleyicimize ne verelim mesela?
1: Bir protest tırnak hediye
0: Bir tane yapalım. Protest tırnak hediye edelim.
1: Bir 10 dakikalık solaryum yapalım.
0: Bir 10 dakikalık solaryum yapalım.
1: Bir de kesinlikle cilt bakımı.
0: Bir tane de kesinlikle cilt bakımı yapalım. Hadi bakalım. Fotoğraflarınızı atın.

0: Adı kim, soldu kim?
1: Geldi. O yüzden arkadaşıyla atmış.
0: Hemen atar. Abi sonuçta acaba bu tanıdık mı?
1: Psikolog lazım zaten, değil mi?
0: Bir şey söyleyeceğim. Psikoloğa ver, morali yerine gelsin.
1: Değil mi ya?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Emek vermiş, atmış. Bak seanslarını bitirmiş.
1: Bir tırnakları yapılırken şöyle bir miraçla
0: bulurum. Tırnak mı verelim ona? Tırnak mı verelim? Tamam, Ecem'e tırnak yaz kızım. İki torba çimen. Evet ya, bir şey söyleyeceğim. Ezgi, bir şey söyleyeceğim. Seni kampanya dahil etsek olmaz. Niye biliyor musun? Senin kendini özel hissetmen. Bir şey söyleyeceğim. Nagihan Hanım, benim özel misafirim olabilir mi? Prensesimiz.
1: Aşkım, o kadar çay getirdin.
0: Aynen güzelim. Bugün Ezgi benim özel misafirim. Sen keyfine bak, tırnağını yaptır, cildine baktır kızım. Bir şey söyleyeceğim, İbrahim Elden'le takılmanın. Evet, o zaman Ecem'e verdik mi şimdi, tırnak mı veriyoruz? Ecem cepte tırnak güzelim. Bir rahatlaması lazım. Bir de onun diğer işini de ben halledeceğim mi? Ecem yemin ediyorum artık yüzümüze bakmaz. Başka kim var? Selfiler gelsin. Ya bunu bilerek büyütmem lazım, tıklayamıyorum çünkü. Artı 43, 660, 130, 1979. Evet, fotoğraflar geliyor. Şimdi tek tek bakacağız. Bircan Hanım atmış bir selfie. Yani bu arada selfie çok gelir. Bizim fotoğrafla alakalı. Minnoş olmaz. Çocuk olmaması lazım. Kendi fotoğraflarınızı atın. Artı 43, 660, 130, 1979 radyonun WhatsApp'ına. Artı 43... 660, 130. Makarez bizim olmuyor. Aile grubu. Diğer dinleyicilerimizden alalım. Artı 43, 660. Çok aşağılara gitti be şey. Nagihan. Bunları senin yapman lazım. Ben burada yapamadım. Neyse. Biz yayından sonra bakalım. WhatsApp'ınıza kazanan isimlerin şeylerini atacağız. Artı 43, 660, 130, 19, 79. Son dakika aklımıza geldi. Hediyeyi unuttuk yani. Sevgili dinleyicilerimiz, gelen mesajlar arasında bir kişi kazandı tırnağı, sevgili Ecem Hanım kazandı. Psikolog sevgili Ecem Gökçe tırnak, protez tırnağı kazandı. Bir cilt bakımı, bir de solaryum vereceğiz. Tamam mı? Yayından sonra biz göz atacağız. Siz atın radyoyu WhatsApp'a. Ondan sonra bakarız. DNT Beauty, Nagihan çok teşekkürler. Çok ilgilendin bizimle. Sağ olasın, var olasın. Nagihan Hanım'a, Demet Hanım'a çok teşekkürlerimizi iletelim. Ya Dilek Hanım, ne güzeldi kahvaltıyı. Ellerinize sağlık. Müthişti. Sonrasında abimizin adı neydi ya? İsmet abimize selam yollayalım. Sonra Ataköy Döner'e gideceğiz şimdi. Saat kaç oldu?
1: Ayağına
0: geldi. Acaba ben şu anda tok muyum? Evet ya. Acaba ye git mi diyorsunuz? Bir önce yesin gitsin. Ezgi ne diyorsun bu duruma kanka? Ha ye git gibi. Çok güzel ya, yemin ediyorum. Ya ben burayı çok sevdim ya. Sevgili Miraç, sevgili Musa, Nagihan Hanım ve Demet Hanım, ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Yarın sabah radyo yayınım Etiler'de olacak. Nişantaşı ve Etiler bölgesinde olacağım yarın. Hadi gel.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Başbakan göç konusunda sorunlarımız var dedi. Avusturya Başbakanı Christian Stoker yayımladığı video mesajında göç ve entegrasyon konusunda ülkede sorunlar yaşandığını söyledi. Stoker, Avusturya'da yaşayanların büyük bölümünün kurallara uyduğunu belirterek, kadınlara saygı gösterilmiyorsa, yasalar kabul edilmiyorsa veya bir Almanca öğrenmek istemiyorsa buna göz yumamayız dedi. Kreşlerde 1800 eğitimci açığı var. Viyana'daki kreşlerde personel sıkıntısı giderek büyüyor. Kent genelinde yaklaşık 1800 eğitimcinin eksik olduğu, bunlardan yaklaşık 840'ının belediyeye bağlı kreşlerde görev yapması gerektiği bildirildi. Union Sendikası personel açığının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek daha iyi maaş, daha fazla eğitim imkanı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Belediyeye bağlı kreşlerde açık pozisyon sayısının Mayıs ayında 645 iken Haziran ayında yaklaşık 840'a yükseldiği açıklandı. Başörtüsü yasağına karşı okullarda grev çağrısı. Avusturya'da 14 yaşına kadar kız öğrencilerin okulda başörtüsü takmasını yasaklayan düzenlemeye karşı okul grevi çağrısı yapıldı. Sosyalist Gençlik, Kırmızı Şahinler, bazı komünist gençlik örgütleri ve öğrenci grupları sosyal medya üzerinden yasağı protesto etmek için greve katılım çağrısında bulundu. Hükümet ortağı partilerin kabul ettiği düzenlemeye göre yasağın ihlal edilmesi halinde 800 euroya kadar para cezası uygulanabilecek. Avusturya'da okul alışverişi zamlandı. Avusturya'da yeni eğitim yılı öncesi okul alışverişlerinin maliyeti arttı. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre okul malzemelerinin fiyatları geçen yıla kıyasla ortalama %6,5 yükseldi. Aynı marka ve ürünlerde mağazalar arasındaki fiyat farkının ise %101'e kadar çıktığı belirlendi. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu'nun ilk tahminine göre Ağustos 2026'da yıllık enflasyon %3,2 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında %2,8 olan enflasyon böylece Ağustos ayında yeniden yükselişe geçti. Kesin rakamlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Avusturya'da ehliyet kuralları değişiyor. Avusturya'da sürücüleri ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemeleri 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre 60 yaşından sonra C ve D sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Viyana Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası ehliyetlerse 1 yıl yerine 3 yıl geçerli olacak. Ehliyet sınavında başarısız olanların yeniden sınava girme süresi 14 günden 12 güne düşürülecek. Ancak sınavda teknik yöntemlerle kopya veya hile yapanların yeniden sınava girme yasağı 9 aydan 18 aya çıkarılacak. Ehliyetini kaybeden veya çaldıran sürücüler de polis tarafından verilen belgeyle 4 hafta yerine 8 hafta araç kullanabilecek. Elektrikli skuterlara toplu taşıma yasağı geldi. Viyana Toplu Taşıma Ulaşım Şirketi Wienerliniyen, 1 Eylül 2026 Salı gününden itibaren tramvay ve otobüslere e-scooter'la binmeyi tamamen yasakladı. Metrolarda ise yasak yoğun olan sabah 7, 9 ve akşam 16-18 saatler arasında geçerli olacak. Katlanabilir modellerde yasağa dahil edildi. Kurallara uymayanlara 50 euro para cezası verilecek. Sıcaklar 2 ayda 646 can aldı. Avusturya'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AGES verilerine göre Haziran ve Temmuz 2026'da sıcaklığa bağlı 646 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu rakamın ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Türkiye'den yerli akıllı telefon hamlesi. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon İşbirliği ile yerli akıllı telefon geliştirme çalışmaları sürüyor. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Türkiye'de üretilmesi planlanan telefonlarda yerli yazılım, uydu bağlantısı ve yüksek güvenlikli haberleşme özelliklerinin bulunması hedefleniyor. Cihazların ayrıca TOGG'un dijital ekosistemiyle uyumlu çalışması planlanıyor. Kamu kurumlarına yönelik güvenli bir modelin yanı sıra tüketicilere yönelik modellerin de geliştirilmesi öngörülüyor. Çocuk etkinliğinde tepki çeken dondurma dağıtıldı. Viyana Belediye Binası önünde düzenlenen Wiener Polis Kinderstadt etkinliğinde yaşları 8 ila 13 arasında değişen çocuklara üzerinde cinsel çağrışımlı ifadeler bulunan dondurmaların dağıtılması tepkiye neden oldu. Olayın ardından sert eleştiriler gelirken etkinliğin organizatörü Wiener Extra özür diledi. Kurum söz konusu ürünlerin çocuklara yanlışlıkla dağıtıldığını açıkladı. Avusturya'da emeklilerin gelir sınırı yükseliyor. Avusturya'da düşük emekli maaşı alanlara verilen tamamlama ödeneği için gelir sınırları 2027 yılında artırılacak. Yeni düzenleme ile sınır, tek yaşayan emekliler için 1351,57 euro, evli veya kayıtlı partnerleriyle yaşayanlar için 2132,24 euro olacak. Emekli maaşlarındaki artışın bu sınırdaki artıştan daha düşük kalması nedeniyle halen ödenekten yararlanamayan bazı emekliler de 2027'den itibaren destek alma hakkı kazanabilecek. Başına bijon anahtarıyla vurulan genç ağır yaralandı. Yana'nın 10. bölgesinde pazar gecesi yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga kanlı bitti. 24 yaşındaki bir genç başına bijon anahtarıyla aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. 30 yaşındaki şüpheli gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Avusturya son 260 yılın en sıcak yazını yaşadı. Gospşir Avusturya verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Yaz boyunca ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar da normalin altında kaldı. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 18 derece civarında olurken gündüz en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Akşam saatlerinde ise bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Kartal sahasında farklı kanatlandı. Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Çorum Spor'u 6-2 mağlup etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

Hep yeni bir programda yine yeniden birlikteyiz ve Viyana FM kavşağındayız. Ben Özlem Ayral, siz değerli yol arkadaşlarım. Hazır mısınız? Başlıyoruz.

Evet efendim, şahane bir yolculuk olsun öyle temenni ediyorum ama sizlerle zaten aksi mümkün değil. 2-2,5 saatlik program kuşağımız keyfe keder an itibariyle sizlerle birlikte ve neler neler yapacağız inşallah, çok güzel şeyler yapacağız. Ben her daim olduğu gibi sizlerden gelecek olan mesajları heyecanla bekliyorum.

0: yepyeni bir aya merhaba dedik. Eylül ayına en sevdiğim aylar başladı. Eylül, Ekim, Kasım en sevdiğim aylar. Sonbaharı ve ilkbaharı çok seviyorum. Ve her daim olduğu gibi ne yapıyoruz? Bir geçiş dönemindeyiz. Ama hayat da öyle değil mi? Her zaman sıcak değil, her zaman soğuk değil. Arada geçiş dönemleri var. Ilık dönemler var, yokuş aşağı var, yokuş yukarı var. Bütün mevsimlerin bize hayatı anlattığına tüm kalbimle inanıyorum. Evet efendim, öncelikle sponsorlarımıza, program sponsorlarımıza teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi programın en başında 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla bu programı hazırlayıp sunuyoruz ama bir de Pindrinks'imiz var. Evet, hemen şöyle canlı canlı Pindrinks'imi de bardağıma alayım. Hemen %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum. Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Viyana'yı Pindrinks'le buluşturduğu için ve Nova Süpermarket'e de bol bereketli, bol hareketli, güzel günler diliyorum.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks

sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Evet efendim, artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Programın en başında da söylemiştim, o güzel mesajlarınızı bekliyorum. Öyle kıyıda köşede sessiz sakin dinlemeyi tercih ediyor olabilirsiniz. Ama en azından varlığınızı şöyle bir merhabayla hissettirebilirsiniz. Sadece merhaba yazmak için merhaba 7 harfe basacaksınız. Çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Evet, seyir halinde olan dostlarımıza güzel mesafeler diyorum. İş yerlerinden dinleyen dostlarımıza Allah kolaylık versin. Güzel bir gün olsun hepiniz için, hepimiz için diyorum. Ve evlerinden dinleyen dostlarım, kaç kişi var acaba evinden dinleyen, evlerinden dinleyen? Onu da merak ettim şimdi. Biliyorsunuz evlerinden dinleyen dostlarım için şöyle bir hayalim var. İnşallah işler güçler bitmiştir. Sonra ya bir şey söyleyecektim, unuttum bak. Her zaman oluyor bu. Allah Allah. Korkma, hiç yanındayım sen. Ben oldukça dünya bile dar değil, inan ki. Önce bir bakayım kimler bizlerle birlikte. Bir merhaba diyeyim. Tamer bizlerle birlikte. Hemen Tamer'in mesajına giriş yapıyorum. Evet, takvim yaprağımız 1 Eylül 2027'yi gösteriyor, günlerden salı. Ve Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde Tamer'e teşekkür ediyorum takvim yaprağını benimle paylaştığı için. Sararan yapraklarda, uzayan gecelerde ve içe çöken sessizlikte. Bak nasıl güzel bir başlangıç. Buraya geri döneceğim. Merhaba Tamer'cim, Almanya'ya sevgiler, selamlar. Ayten bizlerle birlikte, Cemal bizlerle birlikte, Suat bizlerle birlikte. Selam abla, hayırlı günler demiş Suat. Suat'cığım teşekkür ediyorum. Derya bizlerle birlikte, Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Güzel sesli kadın, sesin kulağımda ve ben yürüyorum. İnşallah kahve saatinde evde olurum. Hadi bakalım. İyi yürüyüşler. Ferah kahveleri içeriz inşallah. Güzel bir yayın diliyorum, sağlıkla huzurla demiş. Ben de güzel bir spor ya da güzel bir yürüyüş diliyorum. Isparta Ayşe bizlerle birlikte. Vuhuu, Özlem Ayran'la keyfe keder zamanı. Ben de buradayım abam. Her daim. Orada kal portakal. Hoş geldin. Ve neydi? 26 abla, ne 27'si? Sen 27 yazmışsın oraya. Ne yazdıysan onu okuyorum ben. Sen beni Tufay'a mı düşürmeye çalıştın? Tamer? Vallahi bak, bendeki şeye bak. Tamer'e nasıl güvendiysem. Tamer, okur musun yazdığını? Vallahi öyle yazmış, öyle okudum.

0: Ya Tamer, 80 milyona rezil ettin beni. Buradan da bir mesaj çıkarmak lazım.
1: Kimseye güvenmeyeceksin Özlem Ayral.

0: Evet, aynen Tamer'in mesajını okuyorum. 1 Eylül'ün Salı 2027. Bak, Allah ömür verir de 2027'nin 1 Eylül'ünde yine ben mikrofon başında olursam ve sen de olursan bana bunu hatırlat, tamam mı? Eylül sararan yapraklarda, uzayan gecelerde ve içe çöken sessizlikte saklı bir hüzündür. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Aylal abla, ne arıyorsun? Ne arıyorum işte, seni yanlış yazdın. Takvim yapraklarını okuyorum. Ben oyalanmam. Sıradaki eser Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış. Bazı kapıları öfkeyle değil, kendine olan saygını korumak için kapatırsın. Ardından dönüp bakmazsın. Çünkü insan bazen kaybettiğiyle değil, kendini kurtardığıyla büyür. Gerçekten. Bazen kapıları kapatmak gerekiyor. Yani öyle gerçekten çok da bu iş için sabra gerek yok. Kapanması gereken kapıları kapatın. Açık bırakmayın. Ne olur ne olmaz. Değil mi? Hırsızı var, hayırsızı var, uğursuzu var.
1: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Ya.
1: Merhabalar Özlem Hanım. Hayırlı yayınlar inşallah
0: Merhabalar
1: sana.
0: Şenolcuğum. Teşekkür
1: Güzel bir
0: ederim.
1: yayın olur inşallah. Her zamanki gibi. Ben
0: İnşallah.
1: işteyim ama kulağım sende.
0: Teşekkür ederim.
1: Valla 27'sine girmedik daha. 26'sındayız. Yılları
0: Biliyorum.
1: karıştırma. Zaten zaman çabuk geçiyor.
0: Bir de
1: Atma
0: ben
1: bizi ileriye.
0: vallahi atmamak.
1: Hadi görüşürüz.
0: Geriye
1: Kendine iyi
0: atmam
1: bak.
0: lazımken gerçekten hep Tamer'in suçu. Benim de ona güvenmem en büyük suçum.

0: Evet, İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aytencim merhaba. Selamun aleyküm ablacığım. Güzel bir salı günü olması dileğiyle tüm Viyana FM ailemize ve sana tabii ki de. Bu arada iyisindir umarım. Çok iyiyim ya, çok iyiyim gerçekten. Ve ben her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan, ben de seni çok öpüyorum. Hem de yüreğinden.
1: Efendim?
2: Kürşat, yeni bir şarkı yazdım. Hadi çık gel.
1: Tamam, siz geçin, ben geliyorum.

İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cevatçım merhaba. Merhaba, güneşli İngiltere'den Özlem abla. Nasılsın? Çok iyiyim. Sizlerle kötü olmak mümkün değil. Ama en kötü halimde bile beni iyi halime çevirdiniz. Öyle bir özelliğiniz var. İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler.

0: Evet, Ispartalı Ayşe'cim, söz sende.
1: Selamlar abam. Dün bir laf atıverdin ortaya gari. Dedin ki ben gidiveririm gari Ege'ye, deniz sahil kenarına, bir kasabaya. Hep hayalimdi zaten, gitmek istiyorum diyordun. Ama dün o laf atıverdin ortaya yere, benim kalbime böyle bir işledi. Ya
0: Allah.
1: abam, benim Isparta'daki sesimdi ya diyorum. Ben ne edeceğim onsuz gari Isparta? Ne anlamı kaldı falan diye düşünüyorum. Sonra kendi kendime teselli vermeye çalışıveriyorum. Diyorum ki Ayşe ya, o Ege'de olursa Ege'ye yanı yanına gidersin. Kaç saatlik
0: Daha
1: yol
0: çok
1: ki diyorum yani. O
0: görüşürüz
1: da Isparta'ya
0: valla.
1: gelirse senin yanına geliverir gari. Ortasını buluruz diye kendime teselli etmeye çalışıyorum. Bu arada Eylül ayı bütün sevdiklerimize, herkese huzur, sevgi dolu, en başta sağlık dolu
0: Evet, aynen.
1: gelsin.
0: Amin. İnşallah. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ispartalı Ayşe, emin ol, ben Isparta'da olmasam seninle daha çok görüşürüz. En azından yani ben köydeyim demezsin, çıkar gelirsin.

Vallahi Tamer'cim, şimdi takvim yaprağıyla ilgili başlangıcı da okuyorum. Mesajlarınızı önden bir prova yapıyorum artık, eskisi gibi değil. Bazen çünkü ne çıkacağını karşıma bilemiyorum. O yüzden de o huyumu değiştirdim ama takvim yaprağında sana o kadar güveniyorum ki ne yazdıysan doğrudur. 2027 ise 2027. Demek biricik Ahmet abi yazsak ona da inanıp okuyacaksın. Yok artık. Yok artık. O kadar da değil.

İngöksel merhaba. Çocukluğumun şehri Akşehir'e, Konya Akşehir'e sevgiler, selamlar. Eylül ayı güzel başlangıçlara milat olması dileğiyle selamlar, sevgiler. İnşallah ya. Eylül ayı gerçekten bize çok güzel şeyler getirsin. Eylül ayı getir bize güzel şeyler. Getir.

Evet, bir zamanların filozofu Descartes şöyle bir cümle kurmuş ve yani düşünsenize kaç zamandır hayatımızda var olan bir cümle. Düşünüyorum, öyleyse varım. Evet, düşünüyorum, öyleyse varım. Sizde nasıl bir intiba oluşturuyor? Bugün soru cevap oynayacağız. Düşünüyorum, öyleyse varım üzerinde biraz konuşacağız. Efendim, soru cevapta önce siz soruyorsunuz. Ben pas deme hakkına sahibim. Pas dersem yeni bir soru soruyorsunuz. Ardından ben size soru soruyorum. Siz de pas deme hakkına sahipsiniz. Tabii sıra merak etmekte. Merak, yani sağlıklı merak etmek önemli. Çünkü bazen insanın verdiği cevap sorudan çok daha fazlasını anlatır. Bir kelime söyleriz mesela, aslında bir anımız ortaya çıkar. Efendime söyleyeyim, bir tercih yaparız. Aslında hayata nasıl baktığımızı gösteririz. Ve bazen hiç düşünmeden verdiğimiz bir cevap kendimizle ilgili hiç fark etmediğimiz bir şeyi yakalar. Evet, hazırsanız bugün küçük bir oyun oynayacağız. Aslında salı günleri oynadığımız bir oyun. Ben soracağım, siz cevaplayacaksınız. Siz soracaksınız, ben cevaplayacağım. Ama öyle doğru cevap, yanlış cevap yok. Burada tek bir kural var. Tek bir kural. Cevabınız ne kadar size aitse o kadar güzel. Evet. Bakalım bugün kim şaşırtacak? Kim "ben bunu hiç böyle düşünmemiştim" diyecek? Merak ediyorum. Ve kim verdiği cevapla kendisini bile ters köşeye yatıracak? Hadi başlayalım. Gelsin sorular.

Evet efendim, programımızın ikinci level'ına geçerken şöyle bir bakıyorum. 34 dakikayı geride bırakmışız. Evet, yazmayan dostlarımızdan da mesaj bekliyorum. Şöyle bir soru soracağım. Herkese soracağım bunu. Şu anda radyosu açık olan tüm dostlarıma soracağım. Şu anda neredesiniz? Bununla ilgili şöyle cevaplar istiyorum. Evde, okulda, işte, yolda. Yani çok detaya girmenize gerek yok. Sadece bir kelime istiyorum. Şu anda neredesiniz? Onu çok merak ettim. Nereden aklıma geldi bilmiyorum ama merak ettim işte. Kimler nerede bir görmek istiyorum. Evet, şu anda neredesiniz? Hepinize komple genel bir soru soruyorum. Bugün biraz düşünmekten bahsedeceğiz. Aslına bakarsanız Descartes düşünüyorum öyleyse varım demiş ama birisi de çok özlü bir söz söylemiş. Özlü sözün tamamını çok net hatırlamıyorum ama şöyle bir şey kalmış aklımda. İnsanı bazen yaşadıkları değil, yaşadıklarını zihninde tekrar tekrar yaşaması ya da düşünceler yıpratır. Yani yaşadıklarımızdan ziyade düşüncelerimizin bizi yıprattığıyla alakalı bir söz vardı. Hatırlayan varsa o sözü de yazarsanız sevinirim. Çok araştırmaya vaktim olmadı ama neticede özeti buydu. Bende kalan izi buydu en azından. Düşünmek önemli. Evet, düşünmeden yapılan işlerin nereye vardığını biliyoruz. Bir şeye başlarken önce biraz düşünüyoruz. Düşünüyoruz, düşünürken de plan yapıyoruz, program yapıyoruz. Sonra işte programa ne kadar bağlı kalabileceğimizle ilgili bir istatistik çıkartıyoruz. Sonra yola çıkıyoruz. Yaptığımız program doğrultusunda da hareket ediyoruz. Yani aslında her şey bir düşünceyle başlıyor. Düşünerek başlıyor. Dolayısıyla düşünmek önemli. Düşünmek sadece ve sadece zihnimizden bir şeyleri geçirmek değil bence. Dün akşam bunu düşündüm. Düşünmek biraz durabilmek, herkes konuşurken biraz susmak, kendi içimizdeki sesi duyabilmek. En azından ben böyle düşünüyorum. Sizler nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama düşünceler ve düşünmenin gücüyle alakalı bugün biraz konuşacağız. Düşünmek iyi midir, kötü müdür? Gerçekten Descartes'in dediği varlığımıza işaret midir yoksa bizi yıpratan bir şey midir? Bunun cevapları hepimizde. Sizlerden gelecek olan cevaplarda. Evet, kimler nerede diye sordum ve şöyle bir bakıyorum. Mustafa Çatalkaya bizlerle birlikte, selam abla, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Ben de buradayım. Bir adresim kaldı, mola yapıyorum. Demek ki çalışıyor. Çalışırken de sevgili Mustafa yolda. Ayten, işteyim abla. Bu da bizim mahallenin kedisi. Ya ben bugün çok mutlu oldum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ben tatil Gölhisar'dayken hafta sonu Batuhan beni aradı. Üzüntülü bir sesle. Ne oldu oğlum, bir şey mi var? Anne dedi, galiba dedi Türkan'a araba çarpmış. Türkan da bizim bahçemizin kedisi. Gözleri sürmeli olduğu için ona Türkan diyoruz biz. Türkan'a araba çarpmış. Ben dedi çok üzgünüm dedi. Ya iyice baktın mı işte kulağına? Çünkü kısırlaştırılmış, ev kedisiymiş belli. Dışarı atılmış ki buna da yani nasıl yapıyorlar bunu da anlamıyorum ama ev kedisi olduğunu şuradan anlıyorum. İnsancıl bir kedi. Kendini sevdiren, sevilmeyi çok seven bir kedi. Ve Türkan'ın böyle ölüm haberiyle ilgili beni de sarstı. Baya baya üzüldüm. Tam Gölhisar'ın girişinde aldım bu haberi. Dedim ki geri dön, kulağına bak. Kulağından anlarsın. Batuhan geri döndü ama o sırada kediyi oradan kaldırmışlar. Meftayı oradan kaldırmışlar. Evet, bu sabah Türkan bahçeye geldi. O kadar sevindim ki anlatamam. Yani inanılmaz, sarıldık, koklaştık ve Türkan'ın yaşadığı haberiyle de mutlu olduk. Yani şimdi küçücük şeylerle de mutlu olabiliyoruz. Tabii bazen de diyorum ki kendi kendime, bir yerlerde birileri vefat ediyor ve birileri çok üzgün. Ya da birileri yanlış haber alıyor, üzülüyor. Belki tekrar doğru haberi aldığı zaman çok seviniyor. Ben bugün çok sevindim. Bu arada mahallenin kedisine sevgiler, selamlar. Ayten işteymiş, Cevat işteymiş. Evet, şöyle bir bakıyorum. Ispartalı Ayşe çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Çalışıyor şu anda, öpüyorum seni. Ve ilk sorumuz Tamer'den geldi. Tamer'in sorusuna geçeceğim ama biraz sonra. Evet, kimler nereden dinliyor bizi? İşte, yolda, efendim okulda,
yürüyüşte sadece tek bir kelimeyle cevap istiyorum, o kadar. Evet, çok güzel bir çalışmayı aldım sıraya. İki güzel çalışma peş peşe gelecek. Öncelikle tabii ki Tamer, inşallah çok seveceksin bu çalışmayı. Arşivimden çıkardım. Sizlerle hiç paylaşmadığım bir çalışma bugüne kadar. Bir şeyler ararken karşıma çıktı ve çok sevindim. Gülcehan Koç radyolarımızda Viyana FM'de bizlerle birlikte olacak. Leyli Leyli isimli türküsüyle ve bu güzel çalışmayı öncelikle Tamer ve Günay'a, ardından şu an radyolarının başında Viyana FM'i dinleyen Keyfe Keder yolculuğunda yol arkadaşım olan tüm dostlarıma armağanım olsun. Hemen ardından yine çok güzel bir eser sırayı alacak. Bugün konuşacağımız çok güzel konular var. Sorularınız olacak, soru cevap oynayacağız. Biliyorum tatil modundan hala çıkılamadığının farkındayım. O yüzden oyunlara çok yüklenmiyorum. Böyle bir muhabbet konusu da, özellikle oyunumuzu da tamamlayan bir muhabbet konusunda ekliyorum. Şimdi efendim Gülcan Koç'u dinleyelim, Leyli Leyli. Sonrasındaki çalışma da bana gelsin. Çok güzel bir çalışma ama hepimize aynı zamanda. Evet efendim, sonrasında saate bakıyorum ama kahve saatimiz epey varmış. İyi, bekleriz. Saatimizi bekleriz. İki güzel çalışma sonra ben buradayım. Kimler nereden dinliyorlar? Daha doğrusu neredeler? İşteyim, okuldayım, yoldayım gibi gibi tek kelimelik cevaplarınızı bekliyorum. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız ve 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla güzel, iki güzel eser radyolarımızda bizlerle birlikte olsun. Tam gidiyordum. Esin abla, hello, ben geldim. Gerçekten geldin mi? İşte misin? Geldin mi? Bundan sonra dinleyebilecek misin? Merak ettim.

Evet, iki güzel çalışmayı sizlerle buluşturmayı başardım. Bu arada Bedia da aramıza katılmış ve Esin işten çıkmış. Bitmiş işi. Ay çok sevindim. Ama Esin'de şöyle bir durum var. Bilmiyorum aranızda yapanlar var mı? Bu çok hoşuma gidiyor. Bana çok iyi geliyor. Mesela YouTube'da yayın tekrarlarımız var. Yayını kaçırsa bile, hatta işteyken dinlediğinden tatmin olmasa bile akşamları sindire sindire tekrarını dinliyor Esin. Bu gerçekten de inanılmaz beni mutlu ediyor. Çünkü hani YouTube'daki canlı yayını ben açıkçası kendim için kaydediyorum. Yani ilerleyen yıllarda anısı olsun. Dönüp dolaşıp tekrar dinleyebileyim. Mesela yolda, yolculuk halinde bazen kendi yayınlarımı dinliyorum. Orada hatalarımı falan buluyorum. Esin'cim hadi bakalım. Çok sevindim. İşim bitmiş. Eve doğru gidiyorsundur. Öyle tahmin ediyorum. Bedia bizlerle birlikte. Neredesin Bedia'cığım? Bir sana doğru geleyim. Bazen WhatsApp'ta mesajlarınızda geçiş yaparken WhatsApp'ın bana sunduğu, uzaktan bağlandığım için böyle bir ağırlık oluyor. Mesela hala Bedia'nın mesajına ne yazık ki geçemedim. Geçeceğim. İnşallah geçeceğim. Efendim şimdi şöyle, insanın yaşadıkları değil, yaşadıkları hakkında düşündükleri yıpratır diye bir söz biraz önce paylaşmıştım. Sözün orijinalini hatırlamıyorum arkadaşlar. Hatırlayanlar varsa lütfen paylaşsınlar. Ben aklımda kaldığı kadarını paylaşıyorum. Düşünmek iyi bir şey midir? Kesinlikle iyi bir şeydir. Ama işte orada bir ama var. Düşünmek derken oradaki düşünce sistemimiz ve düşüncelerimizi yönetebilmemiz çok çok önemli. Çünkü bazen ne yaşıyoruz? Şöyle sizin de yaşadığınıza şöyle birazcık dokunayım. Mesela bir olay oluyor, olay bitiyor. Ama zihninizde düşünmeye devam ediyorsunuz. Keşke böyle yapmasaydım, keşke şöyle söylemeseydim, keşke şunu giymeseydim. Acaba neden böyle oldu? Ya yine olursa gibi gibi, ya da bunu neden söyledi gibi gibi düşünceler. Bunlar da düşünce. O an artık yaşadığımız olayla değil, olayın zihnimizdeki yankısıyla mücadele etmeye başlıyoruz. İşte o düşüncelerle ilgili de sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Gelelim Tamer'in sorusuna. Tabii ben WhatsApp'a tekrar yeniden bağlanıyorum. Bedia'nın mesajını görebilmek için tekrar bağlandım. Efendim, bakıyorum. Neredesin Bedia'cığım? Şuradasın. Tamam. Ablam selam. Aybalam. Aybalam. Bir dakika. Aybalam. Ya geçen gün böyle bir şarkı çıktı karşıma. Eminim çıktığından.

0: Azeri bir çalışma, çok sevmiştim. Yani sözlerini çoğunu anlamamıştım ama.
1: Bayalı boy bay falan yoktu sözünde yalan.
0: Böyle fonda oluversin. Selam Aybalam, kraliçem, hayırlı yayınlar, kolay gelsin, nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Yayınımı aslında saat 1'de açtım ama çalıştığım için hemen yazamadım. Evet. Anlıyorum sizi. Bir de fotoğraf paylaşmış. Sonra demiş ki her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi düşüncenin fazlası da zarar. Ben öğrendiğim bir bilgiyle, daha doğrusu teknikle teknik ile ele alıyorum. İşe de yarıyor. Henüz bir boğa sınırı geçirmedim. Bir boğa siniri geçirmedim ama genel olarak işe yarıyor. Şöyle ki Japon tekniğiymiş. Bir dakika ya. Valla belirli bir saat tayin ediyorsun. Şu saate kadar 1-2 saat günde düşünme hakkım var. Saat 18'e kadar düşünebilirim. Ondan sonra yasak. Kotayı doldurduğun için yarın erteliyorsun. Sanki işe yarıyor. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Şimdi bunun üzerine şunu söyleyeyim. Psikolojide de bir teknik var. Mesela depresyon, özellikle minör depresyonda, majörde değil de minör depresyonda bir teknik uyguluyorlar. Mesela minör depresyonu tetikleyen en önemli şey stres ve tabii ki gerginlik. Şimdi ya da üzüntü, acı, keder. Şimdi psikologlar şöyle bir şey diyorlar danışanlarına. Diyorlar ki işte kendine bir saat belirle. İşte o saatte bütün ne kadar düşüncen, ne kadar sinirin, ne kadar gerginliğin, ne kadar acın, kederin, elemin varsa o saatler içerisinde, sadece bir saat. O saat içerisinde ağla, zırla, düşün. Ama o saat bittiği an stop düğmesine bas ve çık oradan. Böyle bir teknik var. Demek ki Japonlarda da böyle bir teknik var. Bak, düşünmeyle, düşünceyle ilgili. Vay, çok iyiydi. Psikologlar da Japonlardan mı etkilenmiş acaba? Yani olabilir mi? Olur olur. Evet, soru cevap oynuyoruz Esin'cim. Hatta bir sorumuz var. Tamer'den geldi ama ben kahve saatinden sonraya erteliyorum soruyu. Bir kötü tarafı var, bir şeyler yazmak istiyor insan. Öyle kala kalıyorum akşam dinlerken. Not al. Not al. Bir gün sonraya devret. Vallahi olur. Aklında kalmasın. Ya da anında bana yaz. Abla bak minicik kabağıma, çok şirin değil mi? O kabak mı? O kadar kabak mı var? Vay, çok güzel. Evet, soru cevap oynuyoruz arkadaşlar. İlk soru sizden gelecek. Sonraki soru da benden size gelecek. İyi yayınlar ablam demiş sevgili Ayhan. Teşekkür ediyorum Ayhan'cığım. Hoş geldin. Raşit merhaba. Bakayım burada bir sorumuz var. Raşit'in mesajına da okunmadı olarak işaretleyeyim. Biraz sonra Raşit'in sorusuna da dönüş yapacağım. Şimdi anlamadığın kısımlar Rusça ablam. Diyeti de Azerice. Ha, Ayten'den gelmiş. Şu Aybalam şarkısının Rusça mı? Bir dakika, bir daha döneceğim. Çünkü bazı bölümlerini anlıyorum, bazı bölümlerini hiç anlamıyorum. Demek Rusçaymış.

0: Yalçın Emine. Merhaba canım benim. Öpüyorum, senin sorun çok güzel. Çok güzel. Böyle sorulara bayılıyorum. Döneceğim biraz sonra. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, devam ediyorum. Aa, Fırtına Mehmet, hoş geldin. Dün yoktun. Valla dün söyleyecektim de. Hadi dedim içimde kalsın. Hoş geldin. Özlettin kendini. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de varım. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Bence de. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Viyan FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ben de Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Vallahi çok sevindim ya. Seni görmek iyi geldi. Bak sen. Şimdi burada bir sesli mesajımız var. Ispartalı Ayşe, hadi konuş.
1: Ablacığım, bir türkü vardı babamın yıllarca bize söylediği. İşte bir kız çocuğu türküsü. Kız çocuğu işte 11'inde şöyle olur, 12'sinde bakışları değişir. İşte 13'ünde güller gibi açmaya başlar. 15'inde işte şöyle olur, böyle olur. 19'una 20'sine kadar bir türkü vardı ama ben o türküyü bulamıyorum. Babamın bize yıllarca söylediği bir türkü.
0: Allah Allah.
1: Bu arada babam da şu an Burdur Devlet Hastanesi'nde yatıyor. Ona da acil şifalar diliyorum.
0: Çok geçmiş olsun canım. Tüm hastalarımıza acil şifalar dilerken özellikle baban için çok geçmişler olsun. İnşallah bir an önce sağlığına, huzuruna kavuşur. Vallahi o türküyü öyle bir anlattın ki hiç bende bir şey canlanmadı. Belki Tamer yakalayabilir. Tamer'in çünkü bu tarzdaki kültürü çok iyi. Ve devam ediyorum. Neye devam ediyorsun? Biraz önceki türkü. Tamer için verdiğim türkü. Nerede o türkü? Şu türkü. Of of of of, çocukluğum geldi aklıma. Ne dinlerdim. Çok çok severdim. Ya tahmin ettim, ben senin için çalışma arıyordum. Sonra Gülcan Koç, birkaç eseri var bende. Hepsini dinledim açıkçası. Sonra dedim ki Tamer bu türküye bayılır. Çok çok severim demişsin. Bak demek ki artık sizi tanımışım. Felek muradımı vermezsen. Evet, sorunu biraz bekleteceğim ama düşüncelerle ilgili şunu yazmışsın. İnsanı asıl yoran ve yıpratan şey yaşadığı olayların kendisi değil. O olaylara yüklediği anlamlar. Onları zihninde sürekli tekrar etmesi veya içine attığı kırgınlıklardır. Leyli leyli melek soylu. Evet, insanı asıl yoran ve yıpratan şey aslında yaşanan olaylar değil. Gerçekten de öyle. Bizim o olaylara yüklediğimiz anlam, bizim o olaylar ertesi düşüncelerimizin ortaya çıkardığı bir kabus. Leyli, leyli, güzel Ayşe'nin istediği türkü Yaş Destanı, İzzet Altınmeşe ve... Yaş Destanı, İzzet Altınmeşe ve İbrahim Tatlıses söylüyordu. Bakayım, araştırayım. Bak, ben sana demiştim Ayşe. Aa, benim şarkım da girdi devreye. Dur, araştırayım. Ayşe'yi de mutlu edelim. Ve şöyle bir devam ediyorum. Sevgili Nahide bizlerle birlikte. Nahideciğim, çok özlemişim seni. Vallahi. Selam Özlem, ben geldim. Ama yine yollarda denk geldim. Çok yazamasam da sesindeyim. Ya sesimde kal. Valla varlığınızı hissettirin. Ben çok seviniyorum. Birini mutlu etmek için çok büyük hareketlere ihtiyacınız yok. Küçücük hareketler çok büyük mutluluklara sebep olabiliyor. Bir merhaba, bir işte ne bileyim güzel bir söz, güzel bir bakış, hepsi. Ve çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Yine bulutlar, bulutlar. Ah, muhteşem. Şöyle bir kenara çektim ses vereyim diye. Ya harikasın Haydi. Çok çok çok çok kocaman teşekkür ediyorum.

Uzakta bir ev görüyorum. Bahçe içinde belki bir çiftlik. Çok uzaklarda ufukta dağlar var. Çok tatlı virajı olan toprak bir yol var. Çok güzel bir fotoğraf. Bayıldım. O kadar değil. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ve insanları en çok ne yorar? Olanlar mı yoksa olacak olacak diye düşündükleri mi? Bir dakika, buraya da hemen okunmadı olarak Esin'den gelmiş bu güzel soru. Soru çok güzel bu arada. Şifası bol olsun babacığının, Ayşe'cim geçmiş olsun demiş sevgili Esin'cim. Tamer'den link geldi. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ben gidiyorum kahvemi yapmaya ve sizleri şöyle güzel bir çalışmayla baş başa bırakıyorum. Hemen ardından yine güzel bir çalışma sırayı alacak. Bu şarkıyı programdan önce zannediyorum 5 kere dinledim. Hakan Altun'dan dinlemeyi de çok seviyorum ama bugün Ayla Çelik'ten vereceğim size. Vur vur vur diyecek. Ve hemen ardından Sibel Can. APO ile birlikte güzel bir çalışmaya, değişik bir çalışmaya imza atmış. İki güzel çalışma bizlerle birlikte. Ve sonrasında buradayım. Radyonuz açık olsun.

Gene yıktım ortalığı. Ay. Kahveyi koydum geldim. Mesajlarınıza bakayım diye. Ben bir dalmışım mesajlarınıza, kahveyi unuttum. Sonra heyecanla koltuğumdan kalkarken mikrofonu devirdim, mouse'u söktüm. Böyle kablolara ayağım dolandı. Ve stüdyoda küçük çaplı bir hengame yaşadık ama aldım kahvemi geldim. Valla ne mücadelelerle yapıyorum şu kahveyi. Biraz fazla kaynamış ama mis. Evet efendim, şimdi Tamer'in sorusuna bakıyordum tam böyle bu kahveye koşturmadan önce. Çok güzel bir soru var. Bu arada sorulan sorulara herkes cevap verebilir. Yani bana soruluyor ama sizler de cevap verebilirsiniz. Onu da söyleyeyim oyunumuzun. Ve birbirinize de soru sorabilirsiniz. Bu arada Tamer'in sorusuna geçmeden önce Zuhal'cim merhaba. Ay ne güzel bir fotoğraf Gülşadiye ile birlikte. Öpüyorum ikinizi de. Öpüyorum. Merhaba ablacığım, sana kocaman sarılıp öpüyoruz. Bizden selamlar, sevgiler. Benden de sevgiler, selamlar olsun. İyi gezmeler.

Evet sevgili Gönül bizlerle birlikte afiyet olsun canım hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum Gönülcüm gel birlikte olsun. Evet Bedia da kahvesini almaya gidiyor. Gidin vallahi bak ne mücadelelerle kahve yapıyorum. Ve bugün kahve içmesem mi falan diye düşündüm. İtiraf edeyim. Ya dedim bir şey yapsam, soğuk bir şey mi içsem falan. Yok ya kahve yap dedim. Aytencim canımsın sticker'ı için teşekkür ederim. Biraz sonra anonsunu geçeceğim. Ve Esin'den geldi kahve fotoğrafı. Afiyet olsun ablacığım. Ay bulutlara bak ya. Afiyet olsun, birlikte olsun. Şöyle hemen senin mesajında okunmadı olarak işaretleyeyim. Ve şöyle bir bakıyorum.

0: Evet, Ispartalı Ayşe, söz sende.
1: Ablacığım ya. Ben Viyana FM ailesini çok seviyorum. Esin'e de teşekkür ediyorum. Tamer'e de teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.
0: Ya, türküyü
1: Sen de
0: buldu.
1: Türkiye'de İzzet Baba azıcık daha uzatmış. Ta 65-70'e kadar götürmüş. Babam 20'lerde bitiriyordu ya.
0: Ya işte dinle diye göndermiyor. Olsun, arşivinde olsun. Artık türküyü bulduk. Biraz sonra ben bakacağım. Arkada dinleyemediğim için babana dinletirsin artık. Evet, bence de. Ve şöyle hemen gönülün mesajına tekrar dönmek istiyorum. Avusturya'dan nasıl varayım? Ben ki şu an. Gönülcüm, biz şöyle yapıyoruz. Aynı anda farklı yerlerde olsak da, farklı ülkelerde olsak da aynı anda aynı eylemin bir parçası oluyoruz. Mesela ben kahve içiyorum. Sen orada eğer müsaitsen, yani evdeysen ya da işte kahve ya da çay ya da soğuk içecek alabilecek durumdaysan yanında içeceğin oluyor. Ve hayalen aslında birlikteymişiz gibi hissediyoruz. Yani aramızdaki mesafeleri sıfıra indiriyoruz.
2: Çay alırsın belki ben fincanı.
0: Tabii gönlüm arzu eder, kapı çalınsın, açayım bakayım. Aa, gönül gelmiş diyeyim ama onun çok gerçekçi olmadığının biz de farkındayız. Bu arada Ayhan'dan çok güzel bir fotoğraf geldi. Ayhan, teşekkür ederim. Araçta şu anda seyir halinde. Güzel mesafelerin olsun inşallah. Devam ediyorum Derya'cığım. Ne güzel bir fincan. Ben kahvemi yaptım. Çok güzel bir fincanla gelmiş. Ferah kahvelerimiz olsun, sağlıkla, huzurla, afiyet olsun. Hadi al bir yudum. Bitmemiştir değil mi? Bakayım kaç dakika olmuş. İnşallah bitmemiştir daha. Mis gibi. Dediğim gibi biraz fazla kaynamış, biraz acımış kahvem.

Evet, Gönül de evdeymiş. O zaman Gönülcüğüm, eğer zahmet olmazsa bir içecek alırsan eline, aynı anda bana yazarsan aldım elime içeceğimi. Belki bir fotoğraf. Ha, çay, çay. Çok iyi. O zaman sen bir yudum alıyorsun. Sen yudum alırken ben de bir yudum alıyorum. Aynı anda yapıyoruz ama. Hadi. Bak. Ses yetiyor bazen, keyfe keder de mesafe. Oo, Derya'nın kahvesi bitmemiş. İyi, yakaladık Derya'cığım. Ferah kahvelerimiz olsun. Evet efendim, şimdi sorulara geçmeden önce bir çalışma daha alalım. Tamer'in sorusuyla soru cevaplara başlayalım. Evet, soru cevap oynuyoruz. Önce siz soruyorsunuz, sonra ben soruyorum. İki tarafında pas deme hakkı var. Herhangi bir soru olabilir efendim. Çok düşünmenize gerek yok. Belki bugüne kadar cevabını almak istediğiniz bir soru vardır.

0: Evet, programı bugün ilk defa dinleyenler ya da soru cevap oyununa denk gelmeyenler için salı günleri biz soru cevap oynuyoruz. Efendim, ilk soruyu siz soruyorsunuz bana. Herhangi bir soru olabilir. Hayatla ilgili, kendinizle ilgili, benimle ilgili. Pas deme hakkına sahibim. Pas dersen bir soru daha soruyorsunuz. Ve sonra ben size soruyorum. Siz de pas deme hakkına sahipsiniz. Yok böyle bir aşk olamaz Leyli Ley. Bu arada sonradan programın kuralı, yani bu soru cevap oyununun kurallarına eklediğimiz bir kural var. Daha doğrusu kural demeyeyim de oyunun detayı diyeyim. Her sorulan soruya herkes cevap verebilir.
1: Esti bahar yeli, benim sevdam deli.
0: Sen bizim için kıymetlisin, güzellik demişsin Gönül. Bir şey söyleyeyim mi? Duygular şelale diyeceğim. Siz de benim için çok ama çok kıymetlisiniz. Evet efendim, 22. bir yana da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız devam ederken Ahan da geldi Bedia'dan kahve fotoğrafı. Ne içiyorsun? Kahve değil mi? Çay mı kahve mi? Benim bugünkü sorum demiş. Buraya da hemen Bedia'nın sorusuna da geleceğim. Hızlı bir şekilde sorulara geçeceğim. Merak etmeyin. Tamam. Hadi Bedia, bir yudum al. Mis. Aldın mı? Afiyet olsun. Şimdi efendim şu fon müziğimize bir geçiş yapalım. Hemen bu şarkıyı da dinleteceğim size. Bu eseri de, Karadeniz eserini de.

Şimdi herkes seni terk etse geriye kalan seni gerçekten tanıyabilir miydin? Herkes mi, her şey mi? Şimdi herkes beni terk etse geriye kalan beni tanır mıydım? Ben şöyle ifade edeyim. Belli bir yaştan sonra o yaşa, yani bu soru bana 20 sene önce sorulsaydı cevabım çok başka olurdu kesinlikle. Artık biliyorsunuz ki bazen cevaplarımız yaşlara göre değişiyor. Yaşadığımız hayata göre değişiyor. Hatta mevsimlere göre bile değişen cevaplarımız var. Bu soru bana gerçekten 20 sene önce sorulsaydı ne derdim? Geriye benden bir şey kalmaz derdim. Çok net. Ama bugün geldiğim noktada insanlarla ilgili artık çok netim. Onlar hayatımda varlar ve çok iyiler. İyi ki varlar, iyi ki hayatımın içindeler. Hayatımın içinde olanlar için söylüyorum. Ama ben kendim, kendi özelliklerimle ayrı bir benim. Yani onlar hayatımda olmuş ya da olmamış. Olmaları çok güzel. Eyvallah, olsunlar zaten. Ama olmasalar da ben aynıyım. Artık kendimle ilgili aynaya baktığımda söylediğim cümleler, tek başına kaldığımda kendimle olan yüzleşmelerim, karakterimdeki bazı özellikler, beni ben yapan özellikler ve hiç kimse olmasa da ben kendimi tanıyabilirim. Artık tanıyabilirim. Yani geçmişte olsaydı evet, bir 10 sene sonra bu soru bana sorulsa böyle düşünüyorum. Hep sorduğunuz sorularda bunu düşünüyorum. Mesela bir 10 sene sonra bana sorulsa cevabım inanın. Zannediyorum o zaman 70'li yaşlarda falan olacağım ve gelecek olan ya da aklıma gelecek olan cevap, yaş çok kritik bir cevap, birçok insana ihtiyacım olacak muhtemelen, onların yanımda olmasını çok isteyeceğim muhtemelen, onlara çok ihtiyacım olacak muhtemelen, o zaman cevabım bugünkü kadar keskin olmayabilir. Yani verdiğimiz cevaplar aslında zamana göre de değişiyor. Tamer, bunu mu söylemek istedin, bunu mu demek istedin, aldığın cevap seni tatmin etti mi, yoksa hayır ben öyle düşünmemiştim, şunu düşünerek sordum diyorsan soruyu tekrar yineleyebilirsin. Evet Tamer'cim, sorunu soruyorum, hazır mısın? Sence hayatta her istediğimize ulaşsak, bunu sana soruyorum tabii ki, her istediğimiz olsa, her şey tıkır tıkır gitse, hayatımız daha mı güzel olur, daha mı keyifli yaşarız, daha mı içimize siner, yoksa hayatımızda olmayan şeylerle mi güçleniyoruz? Aslında sorunun içinde cevabı varmış gibi olsa da bu da yaşa göre değişen bir cevap silsilesi olabilir diye düşünüyorum. Evet, hayatında her şey var ama her şey tıkır tıkır. Her istediğine ulaşabiliyorsun. İçine siner mi bu hayat Tamer'cim? Evet, Yalçın Emine'den bir soru gelmişti. Dan diye girdim ama kendi yayınını dinlemek nasıl bir duygu, anlatır mısın? Çok merak ettim. Şimdi genellikle insanlar kendi seslerini duymaktan çok hoşlanmazlar. Aranızda vardır. Ay ne kadar kötü. Benim sesim bu olamaz falan diye düşünürsünüz. Ama aynı sesi, yani kendi sesinizi başkalarına dinlettiğiniz zaman, yo gayet güzel sesin, niye kendi sesinden hoşlanmıyorsun? İnsanların böyle özellikleri var. Kendilerinde var olan güzellikleri, kendilerinde var olan değerleri genellikle geriye iterler. Niye bilmiyorum, aynaya bakarlar, kendilerini beğenmezler. Burnum niye böyle, kulağım şöyle, işte biraz da kilo aldım, çok da kilo aldım, giydiğim hiçbir şey yakışmıyor gibi gibi bir sürü cümle kurulabilir. Beyefendiler farklı cümleler kurar, hanımefendiler farklı cümleler kurar. Ben de durum böyle değil. Ben kendimi çok beğeniyorum arkadaşlar. Bak şimdi, bana kendini beğenmiş demeyin. Evet beğeniyorum, kaşımı gözümü Allah övmüş yaratmış. Ne güzel kahverengi gözlerim var. Kalın kalın kaşlarım var. Gayet güzel bir saç vermiş. Efendim evet, boydan biraz kısmış ama kısa boylu olmanın da avantajlarını çok yaşadım. Tıpkı küçük araba gibi düşünün, park etmesi kolaydır. O yüzden de boyumu da seviyorum. Ama en çok sevdiğim ses tonum.
kendimi dinlemeye bayılıyorum. Ya daha nasıl söyleyebilirim? Şimdi yolculuklarda bazen arkadaşlarıma da eziyet ediyorum. Açıyorum kendimi. Ya sen niye bunu açtın? Kendimi dinleyeceğim diyorum ve dinlerken çok keyif alıyorum. Hatta üzerine şöyle kendi kendime konuşuyorum. Aferin Özlem Ayran. Aferin ya, ne güzel şeyler söylemişsin. İyi yapmışsın ya. Bak bu benim aklıma şu anda gelmezdi ama o gün aklına gelmiş falan gibi kendi kendime de konuşuyorum. Tabii orada kendimi dinlememdeki ana amaç sadece kendimi beğendiğim için değil, hatalarımı da bulmak için. Hatalarımı da bulup not ediyorum, onları tekrar etmemek için. Yani Yalçın Emine, kendimi dinlemeyi ve kendimi sevmeyi seviyorum. Hatta dün akşam çok yakın bir örneğini yaşadım. Sevgili Esin akşam yayın tekrarını dinliyormuş. Story'sinde de paylaştı. O dinlerken, o story'den sonra gireyim bakayım ben de bir dinleyeyim kendimi dedim. Ve takılıp kalmışım. Yani bir 5 dakikasını 10 dakikasını dinleyecektim. Kendimi dinlemişim. Epey bir geçmiş. Aa, ne yapıyorsun sen dedim kendi kendime. Yaptığınız işleri güzel yapıyorsanız bunu lütfen takdir edin ya. Başkasının takdir etmesinin çok önemi var mı? Var tabii ki. Sizlerin takdir etmesi de çok önemli ama önce kendi kendinizin değerini bilmeniz gerektiğine inanıyorum. O yüzden de Allah bana böyle bir ses tonu vermiş. Güzel işlerde ve güzel insanlarla buluştursun bu ses tonunu diyorum. Ve Yalçın Emine, sana soruyorum. Yani dinlerken de notunu veriyorsun maşallah. Tabii tabii, çok acayip hatalar buldum. Buluyorum yani. Her programda buluyorum hatalarımı. O yüzden de kendi notumu da veriyorum. Yalçın Emine'cim, soruyorum sana. Bu hayatta şu da olsaydı daha mutlu olurdum dediğin ne var ve neden? Bu arada soruları doğaçlama soruyorum. Lütfen sorularınızı cevaplarınızın başına yazın. Evet, lütfen rica ediyorum. Çünkü unutuyorum sorduğum soruları. Bu hayatta şu da olsaydı çok daha mutlu olurdum dediğin ne var? Ve gelelim Raşit'in sorusuna. Abla sana bir soru. Gençliğim bir şarkı veya türkü olsaydı bu ne olurdu gençliğim? Dur. Hemen vereceğim yayına. Siz şu şarkıyı bir dinleyin.

0: gelecek sünger. Kesinlikle sıraya aldığım olurdu. Sözlerini ben yazmışım gibi çünkü. Yani bilmiyorum, Raşit şimdi hoşuna gitmeyecek belki ama olsun varsın. Bana sordu, ben de cevap veriyorum. Şimdi Raşit'cim sana soru soruyorum. 60 yaşını düşündüğün zaman nasıl bir Raşit hayal ediyorsun? Yani kendini 60 yaşında düşündüğünde nasıl bir Raşit karşımıza çıkabilir? İşte bu. Fırtına Mehmet'in mesajıyla devam edeceğim.
1: Zaman makinesi olsaydı ve kendi gençliğime, mesela 17 yaşıma dönseydim, kendime şunları söylerdim. En önemli şey aşk. Onu doya doya yaşa, bu bir. Ne yapmayı sevdiğini bul ve sonra o sevdiğin şeyi yapabiliyor musun, ona bak. Yapamıyorsan boşuna enerjini tüketme. Yapabilenler yapsın. Yapıyorsan dünyanın en şanslı insanlarından birisin. Dilini ısır, kimseye söyleme. Sevdiğin insanlar bul. İşlerini onlarla yapmanın yollarına bak. Hayat yap, et, çalış, başarılı geçiyor. Ve bu maraton çok sevdiklerine geçerse iş yapmamış, sürekli aşk yapmış olursun. Birkaç kişinin elini sıkı sıkı tut. Onların dertleriyle dertlen, mutluluklarıyla uç, dediklerine kulak ver. Onları kaybetme. Her şey değiştiğinde senin en orijinal halini bilip sevenlere ihtiyacın olacak. Kendini onunla bununla karşılaştırma. Başkalarının kriterlerine göre seçim yapma. O zaman başkalarının gideceği yerlere gidersin.
2: Oralarda ne işin var? Senin yolun başka, yokuşların başka.
1: Konu komşu ne der diye dinleme. Komşu senin hayatın hakkında topu topu 15 dakika konuşacak. Sense ölene dek onu yaşayacaksın. Hareket et. Her gün hareket etmeyi alışkanlık haline getir. Bir spora kafayı tak.

her gün oku. Her şeyi oku. Ağaç olmak nasıldır? Van Gogh olmak nasıldır? İkinci Dünya Savaşı'na katılmış olmak nasıldır? Öğren. Bir gün hepsi bir yapboz gibi birleşip sana inanılmaz gerçekleri gösterecek. Kızlar zekadan, çalışıp başarandan ve espriden hoşlanır.

0: şeyi iyi yapmak istiyorsan hemen alışkanlık haline getir. Alışkanlıksa tekrarlı oluyor. Beyin böyle programlanıyor. Bir şeyi sürekli yaparsan başka şeyi düşünmüyor. Onu hep öyle yapıyor.
1: O yüzden alışkanlıklarına çok dikkat et.
0: Neyi alışkanlık yaparsan hayatın ondan oluşacak, unutma. Erken kalkmak kulağa berbat geliyor biliyorum ama erken kalkan yol alır hayatımda duyduğum en doğru şey. Bazen saat 8.30'da 3 şey bitirmiş oluyorsun ve inanamıyorsun zamanın göreceliğine. Dedikodu yapma. Dedikodu nasıl bir şey biliyor musun? Böyle evin içine çöp boşaltmışsın gibi. Ağzını, içini, evini kokutuyor. Rahatlatır sanıyorsun ama pisletiyor insanı. Gül geç. Hem dedikodu yapanların başına mutlaka ayıpladıkları, beğenmedikleri, çekiştirip durdukları şey gelir, unutma. Hayatın mizah anlayışı böyle. Kızlar, güzel mi güzel bir kadın olduğunuzda kendi atınız olsun. Kendi paranızı kendiniz kazanın, onu şakır şakır harcayın. Böylece ayrılıklarla, boşanmalarla attan inip eşeğe binmezsiniz. Atınızı kimse altınızdan alamaz. Dört nala başka yere gidebilirsiniz. Erkekler, yakışıklı mı yakışıklı bir erkek olduğunuzda kadınlara, çocuklara ve hatta birbirinize asla el kaldırmayın. O güç güç değil, kaba kuvvet o. Korkudan kaynaklanır, kaybetme korkusundan. Ve kimseyi avucunuzda sıkarak elinizde tutamazsınız. Tam tersi, avucu apaçık bırakacaksınız.

0: televizyonlardan uzak bir saat ayır kendine. Kendinle sosyalleş. Yoksa unutursun nasıl biri olduğunu. Hayatın sana başkaları tarafından yansıtılmayan bir aslı var. Onu dinle deniz kabuğu dinler gibi. Yalnızlığını kimseye verme. Yalnızlığın hariç her şeyi paylaş. Çünkü hayat paylaşınca güzel. Her gün şükret. Teşekkürü dualarından asla eksik etme. Teşekkür kadar insana iyi gelen bir şey yoktur. Bir şey istemekten, dilemekten bile iyidir. Sıcacık yapar ruhunu. Bendeki bana yeter, hatta artar bile dünyanın en güzel felsefesidir. Birinden bir şey isteme. Onun yerine birine bir şey ver. Bak neler olacak seyret sonra. Karanlık günler olacak. Düşeceksin de yaralar da açılacak. O zamanlarda şunu unutma. Tünel bitecek. Kalkacaksın da kabuk da bağlayacaksın. Sevdiklerine bakıp usanmadan seni seviyorum, seni çok seviyorum de. Hatta sen ne yaparsan yap, kim olursan ol seveceğim de. Korkmaktan korkma, ödün bile kopsun. Sonra kapa gözünü, bas karanlığına. Belki biri taş döşemiştir, kim bilir. Böbürlenme, kibirlenme, köpürme, abart, çoğalt, parlat. Böbürlenme, kibirlenme, köpürme, abart, çoğalt, parlat. Her gün bir yazar tarafından hayatının hikayelendirildiğini düşün ve dinle. Böyle bir kahraman olmak ister miydin?
1: İsterim tabii ki.
0: İstiyorsan başarıyorsun.
1: İstiyorsan başarıyorsun.
0: Ne mutlu sana.
1: Ne mutlu bize.
2: Evet ya, çok iyi geldi, çok iyi geldi. Raşit'e teşekkür ediyorum, bana hatırlattı. Fırtına Mehmet'ten gelen mesaj aynen şöyle. Özlem Hanım, Japon tekniği demiştin ya, Japonlar gerçekten iş hayatı ve üretim konusunda çok şey geliştirmişler. Özellikle büyük işletmeler için sistemi düzene sokan ve sürekli gelişimi hedefleyen teknikler ortaya koymuşlar. Bir dönem biz de bu sistemleri kullandık. Hatta Japonya'dan gelip sistemi yerinde denetleyen ekipler bile olmuştu. Gerçekten düzen ve kalite açısından büyük katkısı oldu. Bu sistemlerin bir kısmı Toyota'da çalışan insanların geliştirdiği yöntemlere dayanıyor. Dün de YouTube'da Porsche'nin bu Japon sisteminden nasıl etkilendiğini anlatan bir belgesel izledim. Almanların çalışma anlayışını bile değiştirmiş. Japonların ve Çinlilerin birçok konuda bizden ileride olduğunu düşünüyorum. Özellikle disiplin, teknoloji ve sürekli gelişim konusunda gerçekten örnek alınacak çok şeyleri var. Güzel programınız için teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum. Japonlarla ilgili şunu söyleyeyim. Mesela Japonya'da şöyle bir şey var. Ne yazık ki birçok ülkede olmayan tabelalarda, mesela başka bir dilde tabela yazısı bile göremezsiniz. Bir kere kendi benliklerine, kendi kültürlerine, kendi gelenek ve göreneklerine çok bağlılar. Köklerini çok iyi tanıyorlar ve o köklerinin verdiği meyveleri toplamayı da çok iyi biliyorlar. Çok zeki insanlar. Mesela Japonların çalışma sistemleriyle ilgili bir yerde bir yazı okumuştum yıllar önce ve çok etkilenmiştim. İş yerlerini şu şekilde dizayn ediyorlarmış. Efendim, çok büyük bir salon düşünün. Salonda bir sürü çalışan var ve hiçbirisi bir odada değil. Hepsi aynı salonda. Aralarında sadece cam paravanlar var. Ve her sabah işe girerken bir kutuları var. O kutuya işin daha iyi olabilmesi için geliştirdikleri bir fikri yazıp atıyorlarmış. Ve o kutu gün sonunda açılıyormuş yöneticiler tarafından. Bu fikirler tek tek değerlendiriliyormuş. Ve gerçekten önemli olan fikirler uygulamaya geçiriliyormuş. Düşünsenize, böyle bir ortamda, değer bilinen bir ortamda, değerinizi bilen insanlarla çalışmak ve üretmek, fikir üretmek ne kadar güzel ve ne kadar kıymetli. Gerçekten Japonların bu bakış açısına, anlayışına ve dünyaya kattıklarına hayranım ben de. O yüzden Mehmet, bu yazı için teşekkür ediyorum. Yazının devamı şu şekilde. Japonlar gerçekten birçok konuda örnek alınacak bir toplum. Herkes sırasını bekliyor. İhtiyacı kadar alıyor, israf etmiyor ve başkasının hakkına saygı gösteriyor. Ve yine Japonya ile ilgili bir belgesel de ben izlemiştim. Bir gezginin belgeseliydi. Bir galiba Murat Soner'di, öyle hatırlıyorum. Beyaz çorapla... Japonya'da bir AVM'nin içinde ve AVM'ye giren caddede yürüme deneyi deneyimini bizlerle paylaşmış ya da izleyicileriyle, takipçileriyle paylaşmış. Bakalım beyaz şorap ne kadar kirlenecek. İnanılmaz bir sonuçla olayı bitirdi. Türkiye'de beyaz çorapla gezseydi ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. Adamlar aynı zamanda son derece temizler ve titizler. Bu anlamda da ben de bir ekleme yapayım istedim. Daha ne diyeyim demiş, toplumsal sorumluluk konusunda gerçekten çok iyiler, gerçekten ben de katılıyorum buna. Özlem Hanım, dinleyiciler kahve yaparken acele etmesinler, programı kaçırmayalım diye ben acele ettim, kahvesiz kahve yaptım. Valla bunu da hiç unutmayacağım. Hakikaten geçtiğimiz günlerde kahve fotoğrafını paylaşıyor, bakıyorum Allah Allah ne, nasıl bir kahve bu diyorum. Meğer içine kahve atmayı unutmuş, yetişeceğim diye. Aman acele etmeyin, ben biraz önce acele ettim, stüdyoyu birbirine kattım. Bu arada sevgili Bedia'nın sorusuyla devam edelim. Benim bugünkü sorum da izinden geldiğimden beri uyku sorunum var, pardon uyanma sorunum var. Erken yatıyorum ama bir türlü uyanamıyorum. Kan değerlerim de okeymiş. Zorla çalışıyorum bu aralar. Depresyonda mıyım? Ben mi farkında değilim? Sizde de öyle mi? Şimdi sevgili Bedia, tecrübeyle sabit diyeceğim. İzin döneminden ya da bir tatilden çıktığın zaman bu yaşadığın son derece normal, depresyonda falan değilsin. Sana iyi haber, ama ben de uzman değilim. Yani biraz haddimi de aşmadan konuşayım. Depresyonun depresyonun ne olduğuyla alakalı benim size bir şey söylememe gerek yok. Her yerden bilgiye ulaşabilirsiniz. Depresyon bambaşka bir şey. Hiçbir şeyden keyif almamak. Yani bir gün önce, iki gün önce müzik dinlemekten hoşlanırken artık müzik dinlemeyi sevmemek, sinemaya gitmeyi sevmemek, yürümeyi sevmemek, hiçbir şeyden keyif almamak ve içe dönmek ve sürekli kederli ve hüzünlü, stresli bir hal içinde olmak. Yani uyanamamak, tatilin verdiği etki zamanla değişecek. Zamanla taşlar yerine oturacak. Biraz kendine zaman tanı, biraz akışına bırak. Hiç zorlama kendini. Bence zorlamak da iyi bir şey değil. Biraz akışında yaşamak en doğrusu diye düşünüyorum. Zorla çalışıyorum diyorsun. Çok normal, izinden gelmişsin. Şahane bir izin dönemi yaşamışsın. Harika yerlerde harika anılar biriktirmişsin. Kim çalışmak ister ki izinden sonra? Yani benim işim sanki eğlenceli gibi ama ben geldim, ben de çalışmak istemedim. Uykuyla alakalı da valla akışına bırak. Her şey vakti zamanı geldiğinde rayına oturacak. Bu da güzel haberim olsun. Zihnini şöyle bir rahata, yani boşal vitesi bir yokuş aşağı. Bu da doğru bir teknik değil ha. Sadece bir benzetme diyelim. Hiç kendini zorlama, her şey zamanla rayına oturacak. Evet Bediacığım, şimdi sana sorunu soruyorum. Lütfen sorularınızı cevaplarınızın başına ekleyin. Çocukluğunda en çok neyin hayalini kuruyordun? O hayaline ulaşabildin mi? Evet, gönülden bir soru gelmiş. Mesela evli misin? evli değilim. Yani bir zamanlar evliydim. Tabii ki evliydim. 2003 senesine kadar evliydim. 17 senelik bir evliliğim vardı. Ama artık evli değilim. O yıldan bu yana. Şimdi bir şey söyleyeceğim, olmayacak. Evli değilim canım. Kısacası. Ama şunu söyleyeyim, iki güzel çocuğum var. Onlar artık yetiştiler, kocamanlar. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Onlar benim iyi kilerim. Bu hayatta zannediyorum en önemli yatırımımız çocuklarımız. Ha, olmasa da olur. Yani çok isteyip de çocuk sahibi olamayan insanları da düşünüyorum. Yani bu hayatın sonu değil. Olmamasında mutlaka ve mutlaka önemli, değerli, kıymetli sebepleri vardır. Dolayısıyla yani aman hayatta başıma gelen en güzel şey gibi iddialı bir cümle kurmuyorum. Sadece benim hayatımda onların yeri gerçekten çok özel. Evet Gönülcüm, ben sana soru soruyorum. Neden Viyana FM'i dinliyorsun? ve Keyfe Keder programıyla ne zaman tanıştın? Gönül, oralarda mısın?

0: Tamer'e şöyle bir soru sormuştum. Sence hayatta her şeye ulaşsan, her şey tıkır tıkır yolunda gitse, bu hayat içine siner mi? Şöyle bir cevap gelmiş önce. Yan gel yat, oh mis, daha ne isterim.
1: 35 günlük değil o.
0: Ama sonra şöyle bir cevapla karşılaştım. Her şeye ulaşsam nasıl bir insan olurdum? Önce onu düşünürdüm. Ya işte bu. İşte bu. Çok zekisiniz ya. Acayip. Evet, her şeye ulaşsan nasıl bir insan olurdun? Belki o zaman mutluluğun ve hüznün tadını bilemezdim ama asıl mesele her şeye sahip olmak değil, sahip olduklarımızla içimizin rahat olması. Ya. Peki her şeye ulaşsaydın nasıl bir insan olurdun? Merak ettim ya. Böyle birdenbire sorasım geldi. Evet, şimdi Esin'in sorularına geçmeden önce şu çalışmayı bir dinleyelim. Sonrasında Ayten doğru. Dubai miydi yoksa orası? Ben Japonya diye hatırlıyorum. Yani Japonya'da olabilir ama. Sanki Japonya gibi Ayten. Arap ülkesi değil miydi? Ben mi yanılıyorum acaba? Ya Murat Soner'in videolarına bakarım. Murat Soner olduğuna eminim mi? Acaba ondan da emin miyim bilmiyorum. Ardacığım merhaba, hoş geldin. Merhabalar abla, ben geldim dinlemedeyim. Ablam ben de birlikte dinlemedeyiz. Ablam ben de. Ha, şimdi oldu. Valla niye öyle okudum? Ablana sevgilerimi, selamlarımı ilet. Öp benim için ablanı. Yaptınız mı domates? Menemenleri. Menemen hazırlığı bitti mi? Ya bitmiştir. Ta ne zaman yapıyorlardı? Tabii ki bitmiştir. Ne bileyim ya, şimdi aklıma geldi.

hayatta her şey her şeyi istediğin gibi olsa tıkır tıkır nasıl biri olurdun demiştim ya. Vurdum duymaz olurdum demiş Tamer. Evet, Yalçın Emine'ye de bir soru sormuştum. Hayatta şu da olsaydı daha mutlu olurdun dediğim bir şey var mı demiştim. Doğaçlama cevap veriyorum. Şu hayatta bu da olsa dediğim hiçbir şey olmadı. Ama şimdi düşünüyorum da keşke bir kızım daha olsaydı. Bence daha güzel olurdu. O benim kaynanam, görüncem, eltim. Şaka bir yana, o benim ilkim, arkadaşım, dert ortağım, sevgi. Seni çok seviyorum. Canım kızım.

Derya aramızdan ayrılmak durumundaymış. Ben yayından çıkmak zorundayım. Teşekkürler, emeğine sağlık demiş. Ben teşekkür ediyorum. Ferah kahvelerimiz olsun. İlerleyen programlarda iyi ki varsın. Allah kolaylık versin. Ve Gönül'e sormuştum. Viyana FM'i neden dinliyorsun? KFK'lerle ne zaman buluştun? Çok seviyorum çünkü dinlemeyi, sizlerle vakit geçirmeyi. Viyana FM'e hep başarılar dilerim demiş Gönül. Teşekkür ediyoruz Gönülcüğüm. Sorduğunuz bir soruya cevap vermek istiyorum demiş Fırtına Mehmet. Tam olarak bana sormadınız ama olsun, ben yine de cevaplayacağım. Evet evet, istiyorum cevap. Her soruya cevap verebilirsiniz bu arada. Ben 60 yaşımda da spor yapan, fit ve dinç görünen bir adam olacağımı düşünüyorum. Saçım ve sakalım ağarmış olabilir. Ona itirazım yok. Ama vücudum fit, duruşum dik ve enerjim yerinde olacak. Spor salonundan çıkıp otoparka gittiğimde dışarıda beni bekleyen güzel bir spor arabam olacak. Sonra da yatıma geçip akşamki partiye hazırlanacağım. Bir de fotoğrafla gelmiş. Dur bakayım. Yani hayalindeki tipleme bu mu? Ya çok iyi değil miydi? Çok iyiydi. Aa, benim hayalime de benziyor yani. Ama ben 60 yaşındayım işte. Yakalayamadım. Şaka. Yakaladığım yerler var tabii ki.

0: Evet Raşit'cim, söz sende.
1: Çok güzel bir soru. 60 yaşında olsam nasıl biri olurdum? Yani
0: Evet ya.
1: bilmiyorum ki.
0: Bir düşün bakalım.
1: Tahminimce aynı böyle kalmaya çalışırdım ya. Ama hayat beni nasıl sürükler, nerelere sürükler onu da şu an tam kestiremediğim için tam net cevap veremem ama hani bu halimde olmayı isterdim. Hani bu halimde derken belki bu enerjide olmam ama yine de hani bu şen şakraklıkta
0: Evet,
1: ne
0: evet,
1: bileyim
0: evet,
1: hırgın
0: evet.
1: duymazlıkta olmak isterdim ama 60 yaşına kadar bir 25 sene sonra
0: Kızım
1: yani
0: büyüyecek.
1: hayat beni çok değiştirir ya büyük ihtimal.
0: Ya
1: Yani
0: belki bir çocuğunla
1: tahminimce bayağı bir
0: olacak.
1: değişirim. Bilmiyorum. O zaman tekrardan konuşuruz bu konuyu seninle. Sen de o zaman 85 falan oluyor. Ararım seni konuşuruz. Ya da kaç oluyor? 95 mi oluyor?
0: Ya ben çok
1: Neye
0: ben
1: bileyim kaç oluyor
0: olmayacağım.
1: diye.
0: Ya 150'yi hedefledim de ben. Allah'a her gün beyan ediyorum. 150'yi hedeflediğim ama olur muyum, olmaz mıyım bilmiyorum da. Sen bu soruyu bir düşünsene Raşit. Valla. Bir düşün bakalım. Bir daha cevap istiyorum. Bugün değil ama haftaya bu sorunun cevabını bir kere daha istiyorum. Bir hafta düşünme süresi sana. Bak Mehmet cevap vermiş mesela. Evet, insanları en çok ne yorar? Esin sormuştu. Olanlar mı yoksa olacak? Yoksa olacak diye düşündükleri mi? Esin, yemin ediyorum sana bu soruyu bilmiyordum. Ama bugün programa düşüncelerle başladım. Farkında mısın? Vay arkadaş dedim. Kalp kalbe bu kadar mı karşı? Geçen haftadan beri bekleyen sorum buydu. Evet, bu soruya döneceğim tabii ki. Önemli. Döneceğim, döneceğim. Herkese de sormuş olalım. İnsanları en çok ne yorar? Olanlar mı yoksa olacak diye düşündükleri mi? Yani yaşadıkları mı, düşünceleri mi? Kısacası şöyle bir bakıyorum. Dünkü programda duyduğum Ege şehri neresi? Bakalım sevgili ablacığım, bu da ikinci sorum. Hemen ikinci soruna cevap vermek istiyorum. Ortaca, Dalyan, Dalaman tarafını tercih ediyorum. Oralarda yer bakıyorum şimdilik. Ve dünden beri kafamda bir plan oluşturdum. Bir sene verdim kendime. Bu bir senenin sonucunda 2027'nin Ekim, Kasım mı gibi taşınmayı hayal ediyorum Ege'de bir yere. Şimdilik araştırmalarım Ortaca, Dalyan, Dalaman, Çavdır tarafında. Yani Çavdır'ı çok istiyorum ama ne yazık ki oraya gücüm yetmiyor. Çok istememe rağmen hiç oralara güç yetmiyor. Ortaca eski güzelliğinin dışında biraz kalabalık oldu. Daha önce çok daha sakin bir yerde ama Ortaca'nın köyleri var. Artık mahalle. Ortaca'nın köylerine bakıyorum. Bunun dışında Dalaman tarafına bakıyorum. Köyceğiz ve Köyceğiz'in etrafına bakıyorum. Oralarda. Öyle işte. Ben de kendimi tanıyabilirim ama çok şey de değişmiş olur bende. Sevmedim bu soruya cevap vermeyi, pas. Tamer'e mi sormuştum? Kime sormuştum ya? Tamer bana sormuştu. Esin, sorunu soruyorum. Sana bir imkan verilse, deseler ki Avrupa'nın bir ülkesinde, istediğin bir ülkede, nereyi istersen, sana bir eğitim hakkı tanıyoruz. Ama şu andaki düzenin var, çocukların var, evin var ve istediğin ne okumak istiyorsan, hangi dalda eğitim almak istiyorsan okuyabilirsin. Bütün imkanları senin için sağlayacağız deseler, hangi ülkeyi seçersin, hangi branşı seçersin, gider misin yoksa vaz mı geçersin, reddeder misin? Sorun bu.

Evet, Esen'in ilk sorusuna ben hemen cevap vereyim. Bugünkü aslında konuşmak istediğim konu da buydu. Böyle çok güzel bir tevafuk oldu. Evet, programın bir noktasında da söylemiştim. İnsanı bazen yaşadıkları değil, yaşadıklarını zihninde tekrar tekrar döndürmesi, yaşaması yıpratıyor bence. Ve şöyle örnekler vermiştim. Keşke şöyle yapmasaydım, keşke bunu demeseydim, keşke onu giymeseydim. Aslında olay bitmiştir. Olayın üzerinden zaman geçmiştir ama düşünceler bizi rahat bırakmaz. O an artık yaşadığımız olayla değil aslında, olayın zihnimizdeki bize verdiği düşünce sistemiyle mücadele etmeye başlarız. Çünkü insan geçmişi değiştiremez ama geçmiş hakkında düşünmeye devam edebilir. Ve bazen asıl yorgunluk bence Esin'cim tam da burada başlar. Bir şeyi 100 kere düşünmek, onu 100 kere yaşamış olmak değil elbette. Yani bunu takdir edersiniz ki böyle değil. Ama zihnimiz aynı.

0: ben yaşadığım şey mi yoruyor, yoksa onun hakkında durmadan düşündüğüm şeyler mi? Yani bu soruyu kendime son dönemde defalarca kerelerce sordum ve aldığım cevap, düşündüklerim, düşüncelerim çok yordu beni. Ve bir de şöyle bir şey var, hayatımızda değiştiremeyeceğimiz şeyler mutlaka olacak. Gücümüzün yetmediği şeyler olacak. Ama onlara zihnimizde kaç defa geri döneceğimize dair bir seçim hakkımız var. Bizim değiştiremeyeceğimiz, hoşumuza gitmeyen, yaşamak istemediğimiz şeyler illaki olacak. Bunu değiştiremiyoruz ama işte onu zihnimizde kaç kere döndüreceğimizi seçebiliriz. Böyle bir seçim hakkımız var. Ve belki de, bence zihinsel huzurun ilk adımı. Zihinsel huzur. Altını üstünü çiziyorum. Böyle bir huzur kavramı var. Zihninizi yoklayın. Gerçekten de yorgun hissediyorsanız zihninizden geçenlerle, orada bir zihinsel huzursuzluk var demektir. Ve zihinsel huzurun ilk adımı her düşüncenin peşinden gitmek zorunda olmadığımızı fark etmek. Ve Esin'e sorduğum soruya da cevap geldi. İngiltere'de klinik psikoloji okumak isterdim. Vay, kızımla aynı yerdesin. Geri çevirmezdim bu teklifi ama bir 10 sene önce olsaydı, uçaksız uçarak giderdim. Şimdi biraz zorlanırdın değil mi? Ama bilmiyorum, Şenol'la siz bu işi hallederdiniz. Öyle tahmin ediyorum. Yolun açık olsun.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket.
0: Teşekkür ediyoruz adres. Nova Süpermarket'e.
2: Schütrasse 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın.
0: Evet, program sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e de teşekkürlerimi ileteyim arada derede. Ayşe'cim, geliyorum sana doğru ve Rafet'in mesajını görüyorum. Fırtına Mehmet'e o teknesinde meyveleri Ayşe Hanım mı getirecek 60 yaşında? Fırtına Mehmet'e o teknesinde meyveleri Ayşe Hanım mı getirecek 60 yaşında? Bilmem. Fırtına Mehmet.

Sevgili Rafet bizlerle birlikte zannediyorum bu mesaj bana. Rafet mesaj bana mı? Öyle olmasını istiyorum. Cide'liymiş. Bu arada Cide çok güzel bir yer. Alp dağlarında çobanlık. En güzeli tasa yok, keder yok. En önemlisi fazla insan yok. Sordum bir sorunun cevabı bu. Rafet teşekkür ederim. Açık mı radyon?

Hayatında hiç unutamadığın bir veda var mı? Yoksa bazı insanlar gerçekten hiç gitmiyor mu? Şimdi Ayşe'nin sorusu, Spartalı Ayşe'nin sorusu. Şöyle söyleyeyim, hayatımda sevmediğim bazı kelimeler var. Programın sonlarına doğru mola vakti diyorum farkındaysanız. Veda kelimesini kullanmıyorum, vedaları sevmiyorum. Ben kimseye veda etmedim de bana veda eden çok oldu. Çok enteresan bir şey. Gerçekten kimseye veda etmek istemedim en azından. Ama bile isteye bana veda edenler çok oldu. Vedayı sevmiyorum, vedaları sevmiyorum. Mesela bir misafirimi otogara ya da havaalanına götürmem gerekiyorsa beklemem. Bırakırım kapısında ve dönerim. Yani orada bekleyeyim, el sallayayım, iki gözyaşı dökeyim.

Yok, öyle şeyler bana göre değil. Çünkü bu hayatta vedaların olduğuna da inanan birisi değilim. Biri gidiyorsa gitmiştir. Bir gün ya gelir ya gelmez. Gelirse senindir, gelmezse zaten senin hiç olmamıştır. Dolayısıyla veda kelimesine hiçbir zaman sıcak bakmadım. Ama söz konusu ayrılıksa hiç aklımdan çıkmayan kızımı İngiltere'ye bu kapının şu anda stüdyomun olduğu mevkinin tam önünden yolcu ettim. Videosu da var elimde. İşte ona el sallarken duvarın üzerine oturduğumu hatırlıyorum. Sonra film koptu. Gerçekten de işte o sahneyi hiç unutamam. Çünkü şunu çok iyi biliyordum ki hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. En çok orada üzülüyorsunuz, bir ayrılıksa söz konusu olan, hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını bilmek gerçekten insana koyuyor.

0: Evet Ayşe'cim, sorunu soruyorum. Şimdi sorunu soruyorum. Hazır mısın? Ama acil cevap istiyorum. Artık programın son 20 dakikasına girmiş bulunmaktayız. Efendim, sen Isparta'nın güzel bir köyündensin. Farz-ı misal köyündeki bütün sevdiklerin, bütün tanıdıkların, bütün akrabaların başka başka yerlere taşındılar. Artık köyde senin tanıdığın, sevdiğin, birlikte olmayı tercih ettiğin insanların hiçbiri yok. Ama evler duruyor, eşyalar duruyor, tarla, bağ, bahçe duruyor, her şey duruyor. Sadece insanlar yok. Yine köye gider miydin? Yine köyde olmak ister miydin? Bir de sesli mesajımız var.
1: Ablacığım, kesinlikle dert etmesin. Arkadaşımız izinden döndükten sonra herkese bir ağırlık çöküyor. Kalkamıyorsun, canın hiçbir şey yapmak istemiyor, hep uyumak istiyorsun. Hava değişimi oluyor, biraz etkiliyor ve boşluğa düşüyorsun. Yani buraya geldiğin zaman kocaman bir boşluktasın. Stres yapmasın, zaman var, rayına oturuyor.
0: Evet, kimdi? Bediha'nın bana sorduğu soruydu. Ve enteresan bir şey, hemen Bediha'ya dönüş yapıyorum. Abla, maalesef telefon görüşmem vardı, cevabını duyamadım. Ama soruna yetiştim. Küçükken hayalim tasarımcı olmak. Çok güzel de çizimlerim vardı. Yarışmaya da katılıyordum. Okul uzakta olduğu için gidemedim. Büyük yerden izin gelmedi. O var ya, bizi engelleyen engeller var ya Bediha. O kadar sinirleniyorum ki. Her şeyi değiştiriyorlar hayatımızda. Soruna şöyle cevap vermiştim. İzinden dönünce şu yaşadığın şey, sabah uyanamamak, çalışmayı istememek, depresyon falan değil. Rahat ol. İyi haber. Her şey normal. Olması gereken. Tam aksi olsaydı şüphelen derdim. Çünkü güzel günler geçirmişsin. Anılar biriktirmişsin. Böyle ne bileyim, olmak istediğin yerlerde olmuşsun, geri dönmüşsün bir hengamenin içine. Çalışmak zorundasın, erken kalkmak zorundasın. Çatışma var, ruhunda çatışma var ama her şey zamanla rayına oturacak. Ayşe'nin de söylediği gibi, rahat ol, vallahi rahat ol.

Kuralsız Sokaklardaydı. Ben de baktım o bölüme ablam. Ha şey, Mert. Mert'in kanalı. Çok seviyorum onun kanalını da. Ama YouTube'a yazın beyaz çoraplar ve Japonya yazın, bakın neler çıkıyor. Ben başka şeyler de izlemişim. Hatta telefona bıraktım, 15 dakika sonra geri gelmişti. Evet evet, Mert'in, anladım ama Japonya'da da yapılıyor. Senin dediğin Dubai. Dubai, Dubai. Dubai olması lazım. Evet, İngiltere'ye gidemedim. Klinik psikoloji okuyamadım. Böyle bir teklif hiç gelmedi. Ama bunu yapamasam da okuyarak kendime iyi geliyorum. Bu da güzel. Kesinlikle. Esincim, kesinlikle. Ardından bir mesajımız var. Giden gitsin, bir daha gelmesin. Benim olan gitmeye niyetlenmez bile. Cehennemin dibine gitsin. Oho, yok artık. Gitmek zorunda olan insanlardan biraz dem vursak. Arda'cığım bir yumuşatsan, o keskin yerleri bir yumuşatsan. Yani bazen çok keskin konuşuyorsun. Mesela kızım gitmek zorundaydı. Ne yapacağız şimdi? Cehennemin dibine gitsin diyemem ki. Ay Allah'ım. Cennete gitsin ya. Hayır. Hayır ya. Güzel şeyler olsun. Hayır. Bazen bazı insanlar gitmek zorunda. Ayşe'ye cevap veriyorum. Bence değil. Garantisi yok. Fırtına Mehmet. Yani kimse olmasa da gider miydi diyorsun? Ya vallahi bilemedim. Şimdi Ayşe'den gelen cevap. Tabii ki de hayır. Beni köye bağlayan sevdiklerim. Onlar yoksa köyde yok. Neresi mi var? Ege'de sahil köyü. Mehmet hele bir 60 olsun. Mehmet 60 olsun, tekneyi alsın Ege'ye.

Evet, Bediha Ayşe'ye de bana da teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Efendim, dönüş yapmadığım mesaj varsa hemen yazsın ya da sonsuza kadar sussun dermişim. Böyle biraz karma gittik ama Arda coştu Esin, evet ya. Arda'nın böyle keskin şeyleri var, keskin söylemleri var. Seviyor o keskin söylemleri. Hiç düşünmüyor. Yani ucunu bucağını düşünmüyor. Ama onun düşündüğü başka şeyler var. Ben onu okuyabiliyorum. Niçin öyle yazdığını da biliyorum. Aslında bir yerde onun kafasında düşündüğüm zaman, onun düşündüğünü düşündüğümde, yani o kadar keskin olmasa da ben de kötü kötü şeyler düşünebilirim. Evet, şöyle bir bakıyorum mesajlarınıza. Efendim, var mı sorusuna cevap vermediğim, soruma cevap vermeyen? Var mı yok mu?

Dönüyoruz programın en başına. Düşünüyorum, öyleyse varım. Yazın bakayım, ne hissettiriyor size? Düşünmüyorsan öyleyse yok musun? Evet Esin, insan insana lazım bu hayatta. Gerçekten lazım. Düşünüyorum, öyleyse varım.

Evet efendim, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne girdiğiniz zaman hemen bahçede sizi düşünen adam heykeli Rodin karşılar. Orada aslında çok ince bir mesaj vardır gelenlere, ziyaretçilere, oraya hasta olarak yatırılanlara. Düşünüyorum, öyleyse varım. Yüzyıllar önce Descartes böyle söylemiş filozoflardan, felsefecilerden. Ama bugün bu cümleye biraz daha farklı bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Düşündüm, öyleyse varım. Hani nefes alıp vermek sadece yaşamak değil, bence değil. Çünkü insanı sadece nefes alması değil, düşünmesi de var eder. Efendim, bir şeyi sorguladığımızda, bir kararın arkasında durduğumuzda, acaba ben yanılıyor olabilir miyim diye kendimize sorduğumuzda, aslında zihnimizin hala canlı olduğunu gösteririz. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Hani bugüne kadar doğduğumuz günden itibaren bazı şeyleri sorgulamamamız gerektiği anlatıldı, söylendi, dikte edildi ya, ben buna hiç katılmıyorum. Sorgulamak, yargılamaktan bahsetmiyorum, sorgulamaktan bahsediyorum. Bir kararın arkasında durmaktan bahsediyorum. Acaba ben yanılıyor muyum cümlesini kendimize sormaktan bahsediyorum.

Belki de düşünmek insanın kendisiyle yaptığı en kıymetli konuşma. Ve bazen insanın en önemli keşfi dışarıda değil, kendi zihninin içinde gerçekleşiyor. O yüzden bugün sorular sorduk. Belki güldük. Belki güldük derken Tamer'in portakallar tekne deli sorular mesajı beni geçmişe götürdü. Vallahi unutmuyorsunuz. Hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Aferin size. Zaman zaman belki cevaplarda şaşırdık. Belki de hiç beklemediğimiz cevaplarla karşılaştık. Ama her soruda kendimize küçük bir pencere açmadık mı? Çünkü bazen bir sorunun cevabı insana kendisi hakkında düşündüğünden çok daha fazlasını anlatıyor. Düşünmekten korkmayın ama dediğim gibi bir olay bitmişse üzerine çok kafa yormayın. Acaba çokça düşündükleri için mi oradalar diye soru geldi birden. Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları. Yok, ben öyle bir mesaj okumuyorum. Düşüncenin çok kıymetli olduğuyla ilgili, düşünce sisteminde tellerin kopması, büyük kopukluklar, işte büyük travmalarla birlikte düşünce sisteminin, doğru düşünebilme sisteminin yara alması ve artık doğru düşünememe ya da hiç düşünememe olaylarının ceryan etmesini hatırlatıyor bana. Ben öyle düşündüm daha doğrusu. Ve düşüncelerin çeşitlerine dikkat etmek gerekli belki de. Kesinlikle katılıyorum. Yani mesela ruh sağlığı bozuk insanlar da düşünüyorlar bu arada. Onların da bir düşünce sistemi var ama sağlıklı düşünemiyorlar. Düşüncenin de çeşitleri elbette var. Hepimize Allah sağlıklı düşünmeyi nasip eylesin diyelim. Amin diyelim. Düşünüyorsak öyleyse varız. Şimdi efendim, şimdi şöyle bir bakıyorum. Ayşe Hanım'a cevap. Gemim de çalışacak, güzel portakal suyumu hazırlayacak, hatunları işe alacağım. Tamer, duyuyorsun değil mi? Ayşe Hanım'ın bu kadar uğraşmasına hiç gerek yok. Sadece gemiyi benim gitmek istediğim koya demirlesin yeter. Ha, Ayşe kaptan mı oluyor bu arada acaba diye düşündüm. Unutmuyorsunuz dedin de aklıma geldi. Bana bir soru hazırlamıştın. O soru bu soru muydu abla? Ya bak, onu unuttum ya. Bilmiyorum. Bir yere not almış olmam lazım. Bakmam lazım. Kalp acının gölgesinde seninleyim. Gece ateşim gündüz. Evet, Ispartalı Ayşe de yoldaymış, eve gidiyormuş. Mehmet'i sorgulayacakmış. Artık siz sorgularsınız birbirinizi. Bir şey diyemiyorum. Ve yayının ilk 40 dakikasını dinlemedim. Konu ne bilmiyorum ama düşünüyorum, öyleyse varım. Evet, aynen öyle. Yalçın Emine. Zaten bağladık. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Keyif almışsınızdır. İnşallah ben çok keyif aldım. Benim aldığım keyfin misli misli fazlasını umuyorum ve diliyorum ki sizler de almışsınızdır. Yarın yine aynı saatte, bu güzel frekansta, bu güzel köşe başında, Viyana FM durağında buluşalım aynı saatte. Ve yarın günlerden çarşamba değil mi? Vallahi yine karıştırmayalım. Bakayım. Evet, çarşamba. Demek ki wow dedirten bilgi günümüz. İnşallah wow dedirten bilgilerle karşılaşacak mıyız? Hazırlanın. Akşam ödevinizi yapın. Unutmayın. Düşünün. Düşünüyoruz. Öyleyse varız. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Hepinizi çok seviyorum. Çok keyifliydi gerçekten. Çok keyif aldım. Umuyorum sizler de
dediğim gibi misli misli fazlasıyla keyif almışsınızdır. Yayını sonuna dek dinlemedeyim abla şimdiden nefesine yüreğine sağlık can ablam demişti. Sevgili Ardacığım çok teşekkür ediyorum. Varlığınız bir hediye bence. Çok keyifli saatlerdi ablam. Teşekkür ederim bugün için demiş sevgili Ayşe'cim, Ispartalı Ayşe'cim ve arkadaşlar yarın bekliyorum. Hiçbir yere randevu vermeyin. Çalışmayın. Yok artık. Şaka. Nerede olursanız olun radyonuz açık olsun. Ve ben de keyif aldım, düşündüm, dinledim ve var oldum. Teşekkürler ablacığım, çok öpüyorum demiş Esin. Ben de seni çok öpüyorum. Evet, yarın görüşebilmek umuduyla. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Başbakan göç konusunda sorunlarımız var dedi. Avusturya Başbakanı Christian Stoker yayımladığı video mesajında göç ve entegrasyon konusunda ülkede sorunlar yaşandığını söyledi. Stoker, Avusturya'da yaşayanların büyük bölümünün kurallara uyduğunu belirterek, kadınlara saygı gösterilmiyorsa, yasalar kabul edilmiyorsa veya bir Almanca öğrenmek istemiyorsa buna göz yumamayız dedi. Kreşlerde 1800 eğitimci açığı var. Viyana'daki kreşlerde personel sıkıntısı giderek büyüyor. Kent genelinde yaklaşık 1800 eğitimcinin eksik olduğu, bunlardan yaklaşık 840'ının belediyeye bağlı kreşlerde görev yapması gerektiği bildirildi. Union Sendikası personel açığının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek daha iyi maaş, daha fazla eğitim imkanı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Belediyeye bağlı kreşlerde açık pozisyon sayısının Mayıs ayında 645 iken Haziran ayında yaklaşık 840'a yükseldiği açıklandı. Başörtüsü yasağına karşı okullarda grev çağrısı. Avusturya'da 14 yaşına kadar kız öğrencilerin okulda başörtüsü takmasını yasaklayan düzenlemeye karşı okul grevi çağrısı yapıldı. Sosyalist Gençlik, Kırmızı Şahinler, bazı komünist gençlik örgütleri ve öğrenci grupları sosyal medya üzerinden yasağı protesto etmek için greve katılım çağrısında bulundu. Hükümet ortağı partilerin kabul ettiği düzenlemeye göre yasağın ihlal edilmesi halinde 800 euroya kadar para cezası uygulanabilecek. Avusturya'da okul alışverişi zamlandı. Avusturya'da yeni eğitim yılı öncesi okul alışverişlerinin maliyeti arttı. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre okul malzemelerinin fiyatları geçen yıla kıyasla ortalama %6,5 yükseldi. Aynı marka ve ürünlerde mağazalar arasındaki fiyat farkının ise %101'e kadar çıktığı belirlendi. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu'nun ilk tahminine göre Ağustos 2026'da yıllık enflasyon %3,2 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında %2,8 olan enflasyon böylece Ağustos ayında yeniden yükselişe geçti. Kesin rakamlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Avusturya'da ehliyet kuralları değişiyor. Avusturya'da sürücüleri ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemeleri 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre 60 yaşından sonra C ve D sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Viyana Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası ehliyetler ise 1 yıl yerine 3 yıl geçerli olacak. Ehliyet sınavında başarısız olanların yeniden sınava girme süresi 14 günden 12 güne düşürülecek. Ancak sınavda teknik yöntemlerle kopya veya hile yapanların yeniden sınava girme yasağı 9 aydan 18 aya çıkarılacak. Ehliyetini kaybeden veya çaldıran sürücüler de polis tarafından verilen belgeyle 4 hafta yerine 8 hafta araç kullanabilecek. Elektrikli skuterlara toplu taşıma yasağı geldi. Viyana Toplu Taşıma Ulaşım Şirketi Wienerliniyen, 1 Eylül 2026 Salı gününden itibaren tramvay ve otobüslere e-scooter'la binmeyi tamamen yasakladı. Metrolarda ise yasak yoğun olan sabah 7, 9 ve akşam 16-18 saatler arasında geçerli olacak. Katlanabilir modellerde yasağa dahil edildi. Kurallara uymayanlara 50 euro para cezası verilecek. Sıcaklar 2 ayda 646 can aldı. Avusturya'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AGES verilerine göre Haziran ve Temmuz 2026'da sıcaklığa bağlı 646 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu rakamın ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Türkiye'den yerli akıllı telefon hamlesi. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon İşbirliği ile yerli akıllı telefon geliştirme çalışmaları sürüyor. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Türkiye'de üretilmesi planlanan telefonlarda yerli yazılım, uydu bağlantısı ve yüksek güvenlikli haberleşme özelliklerinin bulunması hedefleniyor. Cihazların ayrıca TOGG'un dijital ekosistemiyle uyumlu çalışması planlanıyor. Kamu kurumlarına yönelik güvenli bir modelin yanı sıra tüketicilere yönelik modellerin de geliştirilmesi öngörülüyor. Çocuk etkinliğinde tepki çeken dondurma dağıtıldı. Viyana Belediye Binası önünde düzenlenen Wiener Polis Kinderstadt etkinliğinde yaşları 8 ila 13 arasında değişen çocuklara üzerinde cinsel çağrışımlı ifadeler bulunan dondurmaların dağıtılması tepkiye neden oldu. Olayın ardından sert eleştiriler gelirken etkinliğin organizatörü Wien Extra özür diledi. Kurum söz konusu ürünlerin çocuklara yanlışlıkla dağıtıldığını açıkladı. Avusturya'da emeklilerin gelir sınırı yükseliyor. Avusturya'da düşük emekli maaşı alanlara verilen tamamlama ödeneği için gelir sınırları 2027 yılında artırılacak. Yeni düzenleme ile sınır, tek yaşayan emekliler için 1351,57 euro, evli veya kayıtlı partnerleriyle yaşayanlar için 2132,24 euro olacak. Emekli maaşlarındaki artışın bu sınırdaki artıştan daha düşük kalması nedeniyle halen ödenekten yararlanamayan bazı emekliler de 2027'den itibaren destek alma hakkı kazanabilecek. Başına bijon anahtarıyla vurulan genç ağır yaralandı. Yana'nın 10. bölgesinde pazar gecesi yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga kanlı bitti. 24 yaşındaki bir genç başına bijon anahtarıyla aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. 30 yaşındaki şüpheli gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Avusturya son 260 yılın en sıcak yazını yaşadı. Gospşir Avusturya verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Yaz boyunca ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar da normalin altında kaldı. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 18 derece civarında olurken gündüzse en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Akşam saatlerinde ise bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Kartal sahasında farklı kanatlandı. Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Çorum Sporu 6-2 mağlup etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

ucumda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Tüfürsyan.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, güzel bir salı akşamında ve yepyeni bir ayın başlangıcında sizlerleyiz. 1 Eylül 2026. Haydi bakalım. İyi akşamlar hepimize, iyi haftalar. Dün akşam yayında olamadım, kıymetli eşimin doğum günüydü. Dolayısıyla biraz doğum gününde etkinlikler, kendi çapımızda ailece bir şeyler yaptık. Eşimin doğum gününü bir kez daha buradan kutlamış olayım. Nice güzel yaşları olsun inşallah. Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Yuvamızda, çocuklarımızla inşallah güzel güzel yaşamayı nasip etsin. İyi ki varsın diyorum ve onu çok seviyorum. Güzel bir çalışmayla başladık. Tam Taşçı Yok şarkısının remixi kulaklarınızda oldu. Hemen ardından Mela ve Delve Gel Dönelim Eve şarkısı radyonuzda olacak. Bu akşam da yine çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Bu haftanın ilk programı bu akşam itibariyle başlamış oldu benim için. Dün yayında olamadığımdan dolayı. Pindrinks katkılarıyla beraberiz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks Akif Özcan'ı sunuyor. +43 660 130 1979 660 130 1979'dan siz de mesaj ve isteklerinizle programımıza katılabilirsiniz. Ayrıca tabii ki Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip edip oradan da dilerseniz mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yoldaysanız iyi yolculuklar, çalışıyorsanız kolaylıklar, esnafsanız bol kazançlar. Hala tatilde olanlarımız vardır, onlara da iyi tatiller, dönüş yolunda olanlar. Aman dikkat edin. İyi yayınlar müdürüm, herkese selam, hayırlı akşamlar diliyorum diyor Kemal Ünal. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderelim Viyana'ya, Kemal Ünal'a ve sevdiklerine de gelsin güzel şarkılar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor Yıldız Hanım. 11. Viyana'ya selamlar, hoş geldiniz, sevgiler. Sevgili Murat Erdatlı, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar müdürüm, herkese selam, saygılar diyor. Sayın Erdatlı, eyvallah. Ben de sana hayırlı akşamlar diliyorum. Emine Hanım'a, Yenge Hanım'a da selamlarımızı gönderelim. Erdatlı ailesi için de gelsin bütün güzel şarkılar. Viyana FM'de sizin radyonuzda, Akif Özcan mikrofonda.
0: Viyana FM.

0: Mutti-Fürstchen. Çok güzel bir çalışmaydı efendim. Dönemem ona ve Soner Sarıkabadayı radyolarınızda oldu. Güzel mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Hemen şöyle bakalım. Tansel Bey, iyi akşamlar. Eşim Işıl'la beraber sizleri dinliyoruz Akif Bey. İyi ki varsınız. İyi akşamlar. Eşinizin de doğum gününü kutlarız demiş. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet, radyonun yeni açanlar. Dün akşam eşimin doğum günüydü. O yüzden yayında olamadım. Bu akşam sizlerle birlikteyiz efendim. Tan Taşçı ile başlamıştık aslında programı ama yine çok sevdiğim bir şarkısıdır bu şarkı. Bu akşam belki böyle birkaç tane tan yaparız yani. Bazı akşamlar bazı sanatçıların birkaç güzel şarkısını yayınlıyorum. Bu akşamı öyle yapalım. Biraz tan şarkılarını aralarda çalmış olalım. Şimdi merhaba, iyi akşamlar Akif Bey, hoş geldiniz. Eşinizin doğum günü de kutlu olsun demiş. Emine Hanım göndermiş. Emine Erdatlı, çok teşekkürler, sağ olun. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel yıllar diliyorum demiş. Çok çok sağ olun, çok naziksiniz. İyi ki varsınız. Erdatlı ailesine bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun Emine Hanım. Kemal Ünal, Murat abi yola çıktın mı? Nerelerdesin? Geliyor musun demiş. Maç mı var yine ya? Murat Erdatlı. Abi sen bir şey yazmadın. Bak Kemal Ünal geliyor musun falan diyor. Herhalde var, bir şey var. Ahmet Erdatlı da geldi. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. Güzel şarkılar tabii ki sizler için de gelsin. Hemen bir diğer güzel mesajımız. Zeynep Hanım, iyi akşamlar. Buradayım Salzburg'dan. Herkese sevgiler. Gökhan Tepe'den Derde Aşık Olmuşuz çalarsanız sevinirim diyor. Ne demek, alacağım listeye. İyi yayınlar. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. Çok sağ olun. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. WhatsApp hattımız +43 660 130 1979'dan. Sizler de programımıza katılabilirsiniz. Viyana'dan, Avusturya'dan, Türkiye'den, Avrupa'dan, tüm dünyadan bizi dinleyen herkesten, müsait olanlardan en azından mesajlar ve istekler bekliyoruz. Tan Taşçı bir kez daha bizimle, bu sefer Benden Bir Sen Olmaz isimli güzel çalışmasıyla. Viyana FM'desiniz.
1: Akif Özcan.

Yine çok güzel bir çalışmaydı. Gökhan Tepe ve Derde Aşık Olmuşuz radyolarınızdaydı. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Kemal Ünal diyor ki maç değil müdürüm, Türkiye'den dönecekti, İstanbul'daydı en son demiş. Ha, o anlamda sordum. Tamam. Bu arada Murat Erdatlı da eşinin doğum günü kutlu olsun demiş. Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Amin inşallah hepimize, hep beraber. Çok teşekkürler. Maçlar haftaya start verecek. Yarın çıkarım, şu an Edirne'ye doğru yoldayız demiş. Oo süper. İyi yolculuklar, yolunuz açık olsun Erdatlı ailesi. Hadi gelsin sıradaki şarkı.

Yine çok güzel bir şarkıydı. Gülden ve Sen Anlamazsın radyonuzda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Buse Hanım da bizimleydi. 20. Viyana'ya selam. Bu güzel şarkı sizin için de gelsin. Seni

0: Piyano FM'desiniz. Harika şarkılar eşliğinde programımız devam ediyor. Robert Hatemo giden camdan gidiyor dedi. Bu güzel çalışmayı geride bıraktık. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Güzel istek ve mesajlarınız da geldikçe onları değerlendirmeyi sürdürüyorum. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz istek ve mesajlarla. Efendim, Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenmesinin ardından istifasını sunan, ancak yönetim tarafından bu karar kabul edilmeyen Tekke, Ahmet Sportif faaliyete mağlubiyetinin ardından görevinden ayrıldı. Bunu da duyurmuş olalım. Futboldan önemli bir gelişme. Trabzonspor için ve Fatih Tekke için hayırlısı olsun. Bundan sonraki dönemde hem kulübe hem hocaya başarı dileklerimizi iletin. Programımız devam ediyor. +43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz.
1: Piyano FM.

Bugün dedik ya biraz daha Tan şarkıları sıklıkla dinleyeceğiz diye. Onlardan bir tanesiydi ama gerçekten hepsi birbirinden güzel. Şimdi küçük hesaplar kulaklarımızda oldu. Geldim geldim müdürüm diyor. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Kim geldi? Sevgili Bedia geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Nasılsın diyor. Çok teşekkür ederim. Seni de gördüm, daha iyi oldum. Umarım sen de iyisindir. Sessiz dinliyordum, işim vardı da diyor. Aha da şimdi oturdum diye bilirim diyor. Artık kulağım sende. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu, sakin bir akşam diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Hepimiz için inşallah öyle olsun. Şimdi Murat Güneş, Aynur Aydın, Kutuplar Viyana FM'de olacak. Pindrinks katkılarıyla yeni saate merhaba diyoruz. İyi akşamlar.

Evet, yine güzel bir haber verelim. Türkiye, Cev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Azerbaycan'ı 3-0 yendi millilerimiz ve çeyrek finale yükseldi. Finalin sultanlarını tebrik ediyoruz. Hem de hiç set vermemişler. 25-14, 25-16 ve 25-23 skorlarıyla 3-0 efendim galip ayrıldı. Finalin sultanları maşallahları var. Gerçekten nazar değmez. Süper gidiyorlar yani. Şampiyonluklar ardından böyle yeni turnuvalarda da başarılar elde etmeyi sürdürüyorlar. Nazar değmesin. Hep başarılı olsunlar inşallah. Azerbaycan'da rakibimiz ama aslında onlar biliyorsunuz bizim dostlarımız zaten. Ama tabii sporda zaman zaman böyle karşı karşıya gelişler olabilir. Olsun, onları da çok seviyoruz. Ama Türkiye'miz yenmiş oldu. Çeyrek finalde de filenin sultanlarının yani bizim rakibimiz Almanya oldu. Onu da geçeceğiz inşallah. Hadi devam edelim.

0: Viyana FM.
1: Murat Başaran ve Nankör kulaklarınızda olduğu Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz programa. Güzel mesajlar var. Sevgili Cansu İstanbul'dan sevgiler diyor. Uykumda bile şarkısını istemiş Betül Demir'den. Çok da severim o şarkıyı. Sevgili Cansu için gelecek. O da tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olarak göndermiş. Peki. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmuyoruz değil mi? Ayrıca Google Play ve App Store'da Viyana FM yazarak radyomuzun mobil uygulamasını indirebilir. Bizi kesintisiz dilediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Yani hem telefonunuzdan hem bilgisayarınızdan zaten dinliyorsunuz. Aynı zamanda araçlarınıza da Bluetooth'la bağlayabilirsiniz. O şekilde de dinleyebiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Şimdi Sura İskenderli ve Sana İnat'la programımız devam edecek. Sevgili Ertan, iyi akşamlar. Eşim Aysel'le birlikte sizinle izliyor. İyi yayınlar dilekleriyle katılmışlar. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Tıpış tıpış şarkısını istemişler. O güzel şarkıyı da aldım listeye. Kimden gelecek? Birazdan göndereceğiz. Bu arada tabii Pınar Soykan'dan gelecek tabii. Sevgili Azra da bu akşam bizlerle beraber. Bayağıdır sesini duymuyorduk. Hoş geldin Azra.
2: Hoş buldum.
1: Ne haber güzel kızım?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Vallahi ben iyiyim. Dinleyicilerimiz de iyiler. Yani ben öyle hissediyorum. Gönderdikleri mesajlardan da bunu anlıyorum.
2: Ben de.
1: Sen neler yapıyorsun bakalım görüşmeyeli biraz?
2: Evet, bayağı.
1: Her şey yolunda mı?
2: Konuşmuyordum. Ben konuşayım dedim.
1: İyi yaptın
2: merak
1: babacığım.
2: Merak etmişlerdi dedim.
1: İyi, tabii ki
2: merak
1: ederler.
2: Merak ettiniz mi?
1: Ettiniz mi? Yazın bakalım Azra'yı. Merak ettiniz mi? Ara ara biliyorsunuz konuk oluyordu.
2: Evet.
1: Artık bir de yeni imajıyla geldi. Bugün biraz saçlarıyla
2: evet.
1: Değişimler yapmış böyle. Bir, ufak bir kısaltmalar.

0: var. Böyle bir tarz olmuş. Daha değişik, güzel olmuş. Zaten çok güzeldi ama daha tatlış olmuş benim güzel kızım. Maşallah hepsine inşallah. Tüm evlatlarımıza. Nasıl gidiyor hayat?
1: İyi, sizin nasıl gidiyor?
0: Nasıl gidiyor size soruyor bak dinleyicilerimiz. Dün neler yaptın bakayım?
1: Dün
0: nasıl geçti?
1: Annemin doğum günüydü.
0: Evet.
1: Annemin doğum günü kutlayanları kutlarsanız sevineceğim.
0: Kutladılar onlar da program başında tebrik ettiler sağ olsunlar. Sen dün nasıl geçti yani, güzel miydi, keyifli miydi?
1: Yemek yerine gittik, orada yemek yedik, bir de oyuncaklara bindim.
0: Oh ablamla. Ne güzel. Keyif
1: çok
0: aldın
1: güzeldi,
0: mı?
1: Çok güzeldi, evet.
0: Canım benim, yine yaparız inşallah. Hı hı. Tamam mı?
1: İnşallah
0: çiçeğim?
1: Sizler de yaparsınız.
0: İnşallah dinleyicilerimiz de yaparlar. Efendim +43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan sizleri bekliyoruz. Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan yayında ve tabii ki sevgili Azra Özcan. Bu arada Azra'nın da YouTube kanalı var.
1: Evet arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Tamam. Adı Azra Özcan, başlığı böyle Miki'li.
0: Miki'li bir orada profil fotoğrafı var. Miki fotoğrafı. Azra genelde kendini çok az gösteriyor YouTube kanalında yaşı itibariyle. Ama genelde böyle maskeli filtreler falan kullanıyor. Yani maske koyuyor yüzüne.
1: Sadece bir kere arkadaşımla gözlük takıp çekiyor.
0: Evet. Bazen bir arkadaşıyla da videolar çekiyor. Shorts videoları özellikle çok çekiyor. Evet. İlgi çekici. O yüzden böyle çocuklarınız hani böyle uygun bir kanal olsun istiyorsanız, mesela bazen çocuklarımız ne yapıyor? YouTube'da da bir şeyler izlemek istiyorlar. Onlara olabildiğince filtreliyoruz. Mesela Azra'nın kanalı tam da çocuklar için. Çünkü tam onlara uygun şeyler var. Öyle kötü şeyler yok. Biz zaten izlemiyoruz da, öyle şeyler yapmıyoruz da. Size de tavsiye ediyoruz. Azra Özcan yazarsanız YouTube'da Azra'nın da kanalına Mikili abone olabilir. Miki'li. O fotoğrafı Miki.
1: Baba sen atar mısın?
0: Abi tabii, soranlara atarım ben. Bulurlar zaten. Azra Özcan yazıp abone olursanız abileri ablaları çok mutlu oluruz.
1: Çünkü ben 50 aboneye ulaşmaya çalışıyorum. Şu an 46 abone.
0: 46 abone mi? Çok az kaldı. 50 abone olunca Azra ne yapacak?
1: Canlı yayınlar açacağım. Böyle yüzümü göstermeyeceğim, konuşacağım.
0: Konuş, sohbet edecek sizinle yani. Ne zannediyorsunuz?
1: Evet. Ben de babam gibi yayında değil, canlı yayında konuşacağım.
0: Evet, tamam güzel kızım benim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz bir çay molası verelim. Çok teşekkür ediyorum. Bir çay molası verelim. Ben sonra sana gelen mesajlar olursa söylerim, tamam çiçeğim?
1: Bu sefer ben şu alkış var ya.
0: Onun başlarsın, tamam.
1: Onu değil, kendim.
0: Ooo, alkışı azar kendi. Canlı elleriyle yaptı. Şimdi Sura İskenderli ve Sana İnat şarkısıyla devam edelim. Azra'cığım çok öpüyoruz. Çok teşekkür ederiz kızım.
1: Ben de sizi çok öpüyorum. İyi dinlemeler.
0: Teşekkürler. Evet, Azra'yı uğurladık alkışlarla. Çok teşekkür ediyoruz canım kızıma. Sura İskenderli'yi dinleyelim. Sonrasında gelen mesajları değerlendireceğiz.

0: Biyomerfan.
1: Akif Özcan.
2: Viyana FM'de Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Şimdi sevgili Bediye'nin isteği Tarkan Şımarık'la devam edeceğiz. Bu akşam bir istek istiyorum müdür demiş bende. Ya ne demek? Şimdiden teşekkür ediyorum diyor. Rica ederim, hemen gönderelim sevgili Bediye'ye ve tüm Tarkan sevenlerine. Akif Özcan devam.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Devam ediyoruz. Betül Demir Uykumda Bile. Şimdi Buray Yasin Keleş düzenlemesiyle Alaz Alaz isimli güzel şarkısını bizler için seslendirmiş olacak. Artı 43-660-130-1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızla sizleri de programa bekliyoruz. Aslı Hanım, iyi akşamlar. İyi yayınlar, buradayız Akif Bey. 21. Viyana'dan selam sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyorum. Simge'den anahtar şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. İyi yayınlar. Çok teşekkürler, az sonra geliyor. Pindirings'le Akif Özcan devam.

First Can. Mela Bedel ve Ne Olduysa Oldu kulaklarınızda oldu. Sevgili Suat, iyi akşamlar İstanbul'dan sevgiler. Çağla'dan Bir Yere De Yaz şarkısını çalarsan sevinirim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Önce Zeynep Dizdar geliyor. Hayat Benim Elimde diyecek. Viyana FM'de Windlings Katkı ile devam edeceğiz. Hemen ardından da Çağla Bir Yere De Yaz şarkısı dileyeceğiz. Ardından Yakar Beni Mustafa Mert Koç'tan gelecek. Sonrasında daha neler var neler. Kapanışa kadar Zeynep Bastık, Umur Doma ve çok daha özel isimler sizinle olmaya devam edecek. Programımızın bitimine artık son 20 dakika kaldı. Benden sonra Melih yayında olacak. Kulağınız tabii ki Viyana FM'de olsun. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Pindirings'de Akif Özcan, Viyana FM'de devam ediyor. Viyana FM.

Viyana polisi taksilere yönelik yaptığı denetimlerde iki sürücü hakkında işlem başlatmış efendim. Denetimlerde 26 yaşındaki Türk vatandaşı taksi sürücüsü sahte taksi ehliyetiyle yakalanmış. Ah, ah. 63 yaşındaki Sırbistan vatandaşı başka bir taksi sürücüsünün ise taksi ehliyeti bulunmadığı ve gösterdiği ehliyetin çalıntı olduğu. Ayrıca 1460 euro ödenmemiş cezası bulunduğu tespit edildi. Cezayı ödemeyen sürücü gözaltına alındı. Her iki sürücü hakkında da adli işlem başlatıldı deniyor. Dikkat edeceğiz abi, kurallara uyacağız. Kurallar herkes için. Programımız devam ediyor. Yine bir istek şarkısı Çağla'dan geliyor. Bir yere de yaz. Viyana FM'de Akif Özcan'da olacak. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyoruz. Pindirin Scott Kralı'yla devam ediyoruz.

Viyana FM. Yine çok güzel bir şarkıydı. Mustafa Mert Koç ve Saygun Yakar Beni. Radyonuzda oldu. Pindrings katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Şimdi Zeynep Bastık. Zor.

0: Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri, hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu akşam bitiriyoruz. Salı akşamında Pindirings katkılarıyla sizinleydik. İyi ki varsınız, iyi ki dinlediniz. Sağ olun, var olun. Yarın akşam Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde yeniden Viyana FM'de buluşmayı ümit ediyorum. Bizimle olmaya devam edin. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın. Mega Gastro benim bir önceki sponsorumdu. Pindirings'le beraber uzun bir süre sponsorluğumuzu yapmıştık. Çok teşekkür ediyorum. Pindirings'i Avusturya'da tüm marketlerde bulabilir, keyifle içebilirsiniz. Son reklam filminde sevgili Ali Süzen'i de izlemişsinizdir. Instagram Viyana FM sayfamıza bir bakın bence. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Hoşça kalın.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.

Lucifer Jan. Vian FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Vian FM Haber. Başbakan göç konusunda sorunlarımız var dedi. Avusturya Başbakanı Christian Stoker yayımladığı video mesajında göç ve entegrasyon konusunda ülkede sorunlar yaşandığını söyledi. Stoker, Avusturya'da yaşayanların büyük bölümünün kurallara uyduğunu belirterek, kadınlara saygı gösterilmiyorsa, yasalar kabul edilmiyorsa veya bir Almanca öğrenmek istemiyorsa buna göz yumamayız dedi. Kreşlerde 1800 eğitimci açığı var. Viyana'daki kreşlerde personel sıkıntısı giderek büyüyor. Kent genelinde yaklaşık 1800 eğitimcinin eksik olduğu, bunlardan yaklaşık 840'ının belediyeye bağlı kreşlerde görev yapması gerektiği bildirildi. Union Sendikası personel açığının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek daha iyi maaş, daha fazla eğitim imkanı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Belediyeye bağlı kreşlerde açık pozisyon sayısının Mayıs ayında 645 iken Haziran ayında yaklaşık 840'a yükseldiği açıklandı. Başörtüsü yasağına karşı okullarda grev çağrısı. Avusturya'da 14 yaşına kadar kız öğrencilerin okulda başörtüsü takmasını yasaklayan düzenlemeye karşı okul grevi çağrısı yapıldı. Sosyalist Gençlik, Kırmızı Şahinler, bazı komünist gençlik örgütleri ve öğrenci grupları sosyal medya üzerinden yasağı protesto etmek için greve katılım çağrısında bulundu. Hükümet ortağı partilerin kabul ettiği düzenlemeye göre yasağın ihlal edilmesi halinde 800 euroya kadar para cezası uygulanabilecek. Avusturya'da okul alışverişi zamlandı. Avusturya'da yeni eğitim yılı öncesi okul alışverişlerinin maliyeti arttı. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre okul malzemelerinin fiyatları geçen yıla kıyasla ortalama %6,5 yükseldi. Aynı marka ve ürünlerde mağazalar arasındaki fiyat farkının ise %101'e kadar çıktığı belirlendi. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu'nun ilk tahminine göre Ağustos 2026'da yıllık enflasyon %3,2 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında %2,8 olan enflasyon böylece Ağustos ayında yeniden yükselişe geçti. Kesin rakamlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Avusturya'da ehliyet kuralları değişiyor. Avusturya'da sürücüleri ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemeleri 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre 60 yaşından sonra C ve D sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Viyana Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası ehliyetler ise 1 yıl yerine 3 yıl geçerli olacak. Ehliyet sınavında başarısız olanların yeniden sınava girme süresi 14 günden 12 güne düşürülecek. Ancak sınavda teknik yöntemlerle kopya veya hile yapanların yeniden sınava girme yasağı 9 aydan 18 aya çıkarılacak. Ehliyetini kaybeden veya çaldıran sürücüler de polis tarafından verilen belgeyle 4 hafta yerine 8 hafta araç kullanabilecek. Elektrikli skuterlara toplu taşıma yasağı geldi. Viyana Toplu Taşıma Ulaşım Şirketi Wienerliniyen, 1 Eylül 2026 Salı gününden itibaren tramvay ve otobüslere e-scooter'la binmeyi tamamen yasakladı. Metrolarda ise yasak yoğun olan sabah 7, 9 ve akşam 16-18 saatler arasında geçerli olacak. Katlanabilir modellerde yasağa dahil edildi. Kurallara uymayanlara 50 euro para cezası verilecek. Sıcaklar 2 ayda 646 can aldı. Avusturya'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AGES verilerine göre Haziran ve Temmuz 2026'da sıcaklığa bağlı 646 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu rakamın ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Türkiye'den yerli akıllı telefon hamlesi. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon İşbirliği ile yerli akıllı telefon geliştirme çalışmaları sürüyor. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Türkiye'de üretilmesi planlanan telefonlarda yerli yazılım, uydu bağlantısı ve yüksek güvenlikli haberleşme özelliklerinin bulunması hedefleniyor. Cihazların ayrıca TOGG'un dijital ekosistemiyle uyumlu çalışması planlanıyor. Kamu kurumlarına yönelik güvenli bir modelin yanı sıra tüketicilere yönelik modellerin de geliştirilmesi öngörülüyor. Çocuk etkinliğinde tepki çeken dondurma dağıtıldı. Viyana Belediye Binası önünde düzenlenen Wienerpolis Kinderstadt etkinliğinde yaşları 8 ila 13 arasında değişen çocuklara üzerinde cinsel çağrışımlı ifadeler bulunan dondurmaların dağıtılması tepkiye neden oldu. Olayın ardından sert eleştiriler gelirken etkinliğin organizatörü Vienna Extra özür diledi. Kurum söz konusu ürünlerin çocuklara yanlışlıkla dağıtıldığını açıkladı.

0: Gecesi yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga kanlı bitti. 24 yaşındaki bir genç başına bijon anahtarıyla aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. 30 yaşındaki şüpheli gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Avusturya son 260 yılın en sıcak yazını yaşadı. Gospşir Avusturya verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Yaz boyunca ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar da normalin altında kaldı. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 18 derece civarında olurken gündüzse en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Akşam saatlerinde ise bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Kartal sahasında farklı kanatlandı. Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Çorum Spor'u 6-2 mağlup etti.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla
3: esintisi. Viyana FM.

Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor.

0: Hemen arayın Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk'ın Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk'ın Meçhul. Aşk'ın Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

0: Değerli dostlar, değerli dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11, 21.14 özür dilerim. Ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da sesimizi de düzelttiğimize göre sizlerle birlikteyiz. Efendim, birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler nihayet ki ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün sorusunu birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde güzel bir eserle programın startını vermek ve bu güzel çalışmaya her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Dedük Liman bizlerle birlikte olacak. Cem Adrian'la birlikte aşk diyelim. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.
1: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM.

Evet, dakika bir, gol bir. Zannedersem yine ufak bir sorun yaşıyoruz ama... O kadar büyük sorunları atlattık ki bu aslında hiçbir şey. Şöyle yapalım. Bir güzel eser dinleyelim. Ben de şu küçük sorunu halledeyim. Ardından devam edelim, haydi bakalım.

0: Bione FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün ilk çalışmasını öyle ya da böyle gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza göndermiş olduk. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Günün sorusunu sizlerle paylaşalım. Efendim, bugün için sizlere: yasaklar insanı korur mu yoksa özgürlüğünü mü kısıtlar? Neden diye sorduk. Yasaklar insanı korur mu yoksa özgürlüğünü mü kısıtlar? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim istiyorum. Buray bizlerle birlikte olacak. Gitmem gerek diyoruz ardından. Sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Buraya kulak verdik. Uzun zamandır dinlemediğim, dinletmediğim çalışmalardan bir tanesi. Gitmem gerek kulaklarımızdaydı. Sizler de keyif aldıysanız ne mutlu bize. Sevgili Kürşat Bey, bu akşam bize ilk ulaşan dinleyenlerimizden bir tanesi oldu. İyi yayınlar Çarşı Kürşat demiş. Eyvallah, teşekkür ederim.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyoda, diğer programlarda ara ara ismini duyuyorum kendisinin ama programımda ilk kez görüyorum. Umarım programında daimi dinleyenlerinden bir tanesi olur. Gerçi beni genelde sessiz sedasız dinliyorlar abi. Çünkü şöyle bir durum var. Hem saat çok geç, hem kimi için işten yeni dönüş saati falan. O yüzden ben genelde şeyim, onu biliyorum. Böyle televizyon açık kalsın, özellikle şimdi maç zamanı. Maçı bir izleyeyim, bir taraftan da kulak verebildiğim kadarıyla işte Melih'i dinleyeyim. O taraftayım ben, bunu biliyorum. Bu da aslında hoşuma gidiyor. Çünkü bir özveridir o, ayrı bir emektir. Yani iki şeye aynı anda konsantre olmaya çalışmak. O yüzden her zaman söylüyorum, beni bu saatte dinleyen adam özel adamdır abi. O yüzden benim dinleyenlerim, iyi ki varlar. Bu gecenin bütün güzel çalışmaları onlara da armağanımız olsun.

Efendim normalde günün ilk şiirini okumam lazım. Hatta cevaplara geçmem lazım ama evet ya, en azından cevaplara geçelim. Şöyle sorumuzu bir kez daha hatırlatarak soruya gelen cevaplarla devam etmek istiyorum. Efendim dedik ki yasaklar insanı korur mu yoksa özgürlüğünü mü kısıtlar? Neden? Yasaklar insanı korur mu yoksa özgürlüğünü mü kısıtlar? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Dinçer, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sesini duymak güzel kral demiş. Vallahi sesimi duymak bana bile iyi geldi çünkü birkaç programdır ufak tefek sorunlar vardı. Şükür ki bugün her şey yerli yerinde. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Bu da ayrı bir keyif veriyor insana. Soruya cevap olarak demiş ki yasaklar insanı bazen korumak içindir ama bazen de kötü olduğu birileri tarafından bilinen bir şeylere daha çok yaklaştırabilir demiş. Değil mi? Özellikle bu yaşlanınca yaşanan bir şey abi. Benim rahmetli anneannem, mekanı cennet olsun, şeker hastasıydı. Ve sürekli hani canı tatlı bir şeyler isterdi. Hatta zaman zaman vermiyoruz diye de zoruna giderdi. Bu yaşanıyormuş abi. Bana hep tuhaf gelmiştir oldum olası hani. Çok tatlı yersen şeker hastası olursun falan denmesi. Ama insan yaşaldıkça, yaşayıp bir şeyleri tecrübe ettikçe ya bunun bununla bağlantısı varmış demek ki diyor. Ufakken bunları düşünemiyorsun belki ama sonrasında anlayabiliyorsun neyin neden olduğunu. Çünkü o dönemde ben de rahmetli anneannemle aynı düşünüyordum. Hani ne olabilir ki? Neden ki acaba bu vermeme çabası diye. Meğer çok da elle tutulur geçerli sebepleri varmış. Güzel bir cevaptı. Teşekkür ediyorum kendisine. Sevgili Leyla Hanım iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Cihan Can İz bizlerle birlikte olacak. Yine yokluğunda diyelim ardından. Günün ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sıra geldi Günün Gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

bugün. Bugün ansızın gittin aklımdan yine. Oysa ki ben ölümüne sadıktım aşkına, sevgine. Bugün, bugün aklımdan ansızın gittin yine. Oysa ki ben ölümüne sadıktım gözlerine. Bugün aklımdan, gönlümden gittin yine. Bilirsin, aklım takılı kalır gidenlere. Bugün aklımdan, gönlümden gittin yine. Ve ben son bir sigara yaktım. Sen gönlümden gittin diye.

Evet, güzel bir şiir seslendirdik ve ardından İrfan Özatah kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Emir Büyükyel'den dedik. Tabii bütün aşklar, sevgiler, sevdalar bu şekilde başlıyor ama mesele aslında bu değil. Bunu bu şekilde devam ettirebilmek, onu ne kadar başarabiliyoruz günümüzde, işte orası bence tartışılır, hatta büyük tartışılır. O yüzden o topa girmemek lazım. Ama tabii zaman zaman da böyle şeylerin en azından dost meclisi denilebilecek bir ortam kaldıysa en azından oralarda dile getirilmesi lazım. Yani onun hayatıdır, bunun hayatıdır vesairedir diyerek bir şeylerden uzak durmamak lazım abi. Yani dedikoduya gelince her şeyi konuşuyoruz. Onun hayatı, bunun hayatı vesaire dediğimiz o hayatların doğrusu yanlışı neyi varsa konuşmayı kendimize hak görüyoruz ama o zaman şöyle yap da ona bir yol göster denildiğinde, müdahale et denildiğinde diyoruz ki ya aman onun hayatı, bize ne? Öyle değil abi, öyle olmamalı. Yani ya müdahale etmeyeceğin konunun lafını yapmayacaksın, ya da yanlışını gördüğün yerde söyleme cesaretinde bulunacaksın, uyarma cesaretinde bulunacaksın. Tabii uyarınca da olay bitmiyor. O bir şeylerden vazgeçmiyor olabilir ama sen doğruysan ve o şey sana yanlış geliyorsa uzaklaşmayı bileceksin abi. Hani zaten iki taraftan biri böyle bir durumda uzaklaşmıyorsa iki tarafta ne istediğini bilmiyor demektir. Bence şöyle ki laf olsun diye konuşulmuştur. Bir taraf bunun böyle olduğunu bildiği için zaten takmaz. Diğer taraf zaten başlı başına kendini sorgulaması gereken taraf böyle bir durumda. İzel gelsin galibi sen diyelim ardından, Ahiyan gelsin iki güzel eser ardından bu saatin son çalışması için buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz ve sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Hemen şöyle mesajlarla devam etmek istiyorum.

Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor ve demiş ki selam evlatı yayınlar. Sen nerelerdesin? Vallahi biz her zaman buradayız da arada işte ufak tefek sıkıntılar yaşanabiliyor. Onları da inşallah ki geride bıraktık. İnanın şöyle başka bir şey düşünmeden, ya acaba ses şöyle sorunlu mu, şu şöyle sorunlu mu demeden program yapmayı çok özlemişim. Son çalışmamızı, bu saatin son çalışmasını sevgili Ahmet amcamıza da armağan etmiş olalım. Bu arada sevgili Batu'nun annesi, ismini vermek istemeyen dinleyenimiz şu anda bizlere kulak veriyor. Soruya cevap olarak yasaklar insanı bazen bir şeylerden mahrum edebiliyor. Yasağı neden koyduğumuz çok önemli. Dolayısıyla hem yasak koyulan kişinin hem de yasağı koyan kişinin bunu neden yaptığından emin olması gerekir demiş. Değil mi? Sonra travma dediğimiz gerçek ortaya çıkabiliyor. Gerçi bizim zamanımızda böyle bir şey denmiyordu. Böyle bir gerçek yoktu. Yani yok gibi davranılıyordu ama şimdi daha çok göz önünde. Ya onu öyle yapma. İşte çocuğun aklında kalır, travma olur. Ya işte şimdikiler fena unutmuyorlar, etmiyorlar falan. Aslında kimse unutmuyordu. Sadece biz unutmadığımızı bu kadar kolay belli edebilen çocuklar değildik. Keşke zaman zaman biraz öyle olsaymışız. Ama insan bunun bilincine de varınca en azından hayatının geri kalanı için bir şeyleri değiştirebiliyor. İnsan bir yerden sonra kaderinin müdahale edebileceği kısımlarını şekillendirebiliyor. Şayet aklı selim yetişebilmişse. Alaaddin Ergün ve Ata Atabaş bizlerle birlikte olacak. Gitme gülüm diyelim ardından. Programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın, gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkım meçhul devam ediyor. Aşkım meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Yıldız şu anda bizlere kulak veriyor. Uzun zaman sonra bizleri dinleyen isimlerden bir tanesi. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim kendisine. İyi geceler, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkürler. Ve sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, sesindeyim, hoş geldin. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız yayınlar dilerim. Bence önemli olan yasakların sayısı değil, amacı ve gerekliliğidir. Başkasına zarar vermeyi önleyen yasaklar toplumu korurken, gereksiz yasaklar özgürlüğümüzü kısıtlar. Bu nedenle özgürlük ile güven arasında dengeli bir yaklaşım olmalıdır sevgilerimle demiş. Değil mi? Birinin güvenliğini sağlamak için bazı işte kısıtlamalar vesaire koyabiliyoruz. Ama bazen de iş bambaşka boyutlara geliyor. Biz farkında olmadan zarar veriyoruz. Hatta belki farkında olmadan diyoruz ama gayet de farkındayız. Öyle de bir gerçek var, zaman zaman karşımıza çıkabilen. Dolayısıyla aslında olay her zaman söylediğim gibi dengeye, o çizgiye geliyor. Bunun da ne kadar önemli olduğunu sizlerle birlikte bir kez daha görmüş oluyoruz. Bir de bazen kurallar abi özgüven eksikliğine sebep oluyor. Bence şöyle bir gerçek var. Bir şeyi söylüyorsun, İşte şunu şöyle yapma diyorsun. Ama onunla birlikte şey yapamıyorsan, geçerli bir sebep sunamıyorsan, işte bunu yapma, ben sana bunu söylüyorum ama neden söylüyorum deyip ardını doldurabilecek bir açıklama yapamıyorsan, orada yüksek ihtimalle denge kaçmış ve sen sırf benim dediğim olsun diye birilerini kısıtlıyorsun ya da kısıtlamaya çalışıyorsun demektir. Bu da insanlık açısından bence korkunç bir durum. O yüzden mesele yasak değil, neden koyduğun. Hani her zaman söylüyorum ya, soruların neden kısmına da mutlaka cevap verin. Herkesin her şey için ayrı bir nedeni var. Bunu gündelik hayatımızda yaşıyoruz. Ben de bunu burada duymak istiyorum. Öyle diyorsun ama neden diyorum diye. İşte yine o sorulardan bir tanesi. Efendim, Yiğit Mahsuni bizlerle birlikte olacak. Gelseydin diyelim. Ardından Kubilay Karça gelsin. Namert aşk diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Günün sorusunun bendeki cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sorumuzu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Yasaklar insanı korur mu yoksa özgürlüğünü mü kısıtlar? Neden yasaklar insanı korur mu yoksa özgürlüğünü mü kısıtlar? Neden? Gönderin gelsin haydi bakalım. Bana soracak olursanız, yasaklar en azından amaç olarak insanı korumak adına hizmet eder ama bu her zaman böyle olur mu? Her zaman mümkün müdür? İşte mesele tam olarak orada başlıyor. Hani dedim ya az önce, mesele yasağı koymak değil, neden koyduğunu açıklayabilmek diye. Bence bu işler kontrollü yapılmalı. Yani bir şeyi yasaklayacaksan kontrollü olarak yasaklaman lazım. O zaman adı direkt olarak yasak da olmaz, kulağa da biraz daha sevimli gelir sanki. Ne bileyim, mesela bir çocuğa camlardan uzak durması gerektiğini anlatmak için öyle harala gürele bir şey değil de, özellikle biraz da yaşı varsa, 7-8 yaşında falansa, başına gelebilecekleri göstererek, yani belki o toz pembe yalanlar dediğimiz türde yalanlar söyleyerek, işte bak ben çocukken şöyle yapmıştım, şöyle oldu. Sana da olmasın diye yapıyorum gibisinden bir davranış sergilemek belki doğru olabilir. Yani direkt olarak ikna edici olmaz belki ama hayatta her şey çaba ister abi. Hani 3 kuruşa 5 köfte yok denir ya, tam olarak öyle bir durum. Hiçbir şey öyle ya, aman ben söylediysem dinlesin kardeşim, o kadar görüp geçirmişliğimiz var falan deyip de anlatamazsın kimseye. Özellikle de bir çocuksa bunu zaten yapamazsın ki, 50 yaşında insana bile yapamıyorsun. Yani yaşayıp görüp de bir şeylerden ders alıncaya kadar diyor ki aman benim hayatım, sana ne kardeşim. Kendince haklı mı o pozisyonda? Belki evet. Ama benim onun neden öyle olmasını istediğimi, onu neden o konuda uyarmaya çalıştığımı düşünse bana hak verecek. Biz düşünmekten çekinir hale geldik, korkar hale geldik. Çünkü birine ya evet sen haklısın demek günümüzde çok korkunç bir şey abi. Maalesef bunu yaşıyoruz. Efendim Melih Görgün bizlerle birlikte olacak. Hasret diyelim ardından. Gecenin son şiiriyle buralardayız.

0: Bien FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Haydi bakalım.

Ey sevgili, söz ver bana. Bu gece gel, gir rüyalarıma. Ey sevgili, söz ver bana. Gel, gel otur yanı başıma. Konuşup söyleşelim aşk adına, sevda adına. Olmaz diyenlerin inadına. Tut ellerimden mesela. Bak gözlerime. Bak gözlerime bu gece son bir defa. Sakın ha yokluğum düşmesin aklına. Ben gidemem senden bir adım uzağa. Kaderde yokluğunu yazmak varmış bu satırlara. Sen benden gittin ve geçip gitti sensiz bir gün daha. Kaderde yokluğunu yazmak varmış bu satırlara. Yokluğunu yazmak varmış bu satırlara.

Murat Kekilli kulaklarımızdaydı ve saatleri 22.46 yaptık. Yavaş yavaş günün gecenin sonuna doğru geliyoruz. ...23'e kadar sizlerle birlikteyiz dedik ve hemen son mesajlarımı okumak istiyorum. Sevgili Hilmi bizlere kulak veriyor. Selamlarını iletmiş, eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizi dinliyor. Emel'in sorumuza bir cevabı var.

yasaklar insanı korur bence. Yasakla engel arasında bir fark vardır. Ortada gözle gözüken bir zarar yoksa, her şey akla mantığa yatıyorsa düşündüğünde ve buna engel olmaya çalışıyorsan, karşı çıkıyorsan, işte bu engel olmaktır. Yani özgürlüğü kısıtlar. Ama bir şey gerçekten yasaksa, mantıklı da bir sebebi varsa, bence insanı korur demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok güzel bir cevap. Her şey mantık abi. Mantık her şeydir. Hani denir ya, erkekler için en sık duyduğumuz sözlerden bir tanesidir. Mantığın bittiği yerde askerlik başlar diye. Bence tam tersi. Askerlik başlayınca insanın kafasına bir mantık oturuyor. Düzenin, nizamın ne kadar önemli olduğu bize aşılanıyor. Tabii görmek istediğimiz kadar, ama bence askerlik söylenenin aksine mantığın başladığı noktadır. Oğuz Aşılıoğlu bizlerle birlikte olacak. Yere batsın diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bionerfam.
1: Evet, şimdi sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza, ama ona geçmeden önce son bir mesajımız var. İlk kez dinleyen bir isim kendisi. Sevgili Serpil Hanım, bilmiyorum nereden dinliyor ama demiş ki yasaklar hata yapmayı engeller diye düşünüyorum ama sana göre yasak nedir? Bana göre yasak nedir? Orası tartışılır demiş. Şimdi bazı yasaklar elbette ki işte sana göre yasak olur, bana göre olmaz. Sana göre olmalıdır. O şey yasak olmalıdır, bana göre olmamalıdır. Bu tartışılabilir belki ama bu durumlar çok azdır. Onun dışında her şey bariz bellidir abi. Yasak mıdır, engel midir? Onu tartışmaya bile gerek duymazsın. Her şey göz önündedir diye düşünüyorum. Ben bu sana göre, bana göre olayını hiçbir zaman doğru bulan tarafta olmayacağım. Çünkü bazı şeylerin sana göresi, bana göresi olmaz. Yasaklar, kurallar çoğu zaman toplumu etkileyen, toplumu ilgilendiren şeylerdir. Dolayısıyla bir yasağı koyarken ya da koymazken topluma nasıl bir etkisi olacak diye düşünerek o yasağı koymak lazım. Sonuçta bugün ikisini de yaşıyoruz. Ya diyoruz ki yaşadığımız bazı olaylar karşısında işte annesi babası şuna şu zaman dur deseydi böyle olmazdı, ya da işte tam tersi annesi babası vakti zamanında bu kadar kısıtlamasaydı bugün bu olmazdı diyoruz. O yüzden neden önemli abi? Öyle yerli yersiz ben büyüğüm, şöyleyim, böyleyim diye kural koymaya da gelmez. İşte efendime söyleyeyim, şimdiki zamanın çocukları çok farklı diyerek işin yakasını salmaya da gelmez. Bir orta yolu bulmak lazım. Efendim, vedadan önceki son çalışmamız geliyor. Serkan Ölçer Orkestrası bizlerle birlikte olacak. Gökhan Türkmen'le birlikte güzel bir çalışma. Zar diyelim ardından. Veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Son olarak Umur Durma bizlerle birlikte olacak. Özür dilerim. Umur Doma bizlerle birlikte olacak. Uyku yok diyelim ardından. Bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: zaman...
1: Her zaman...
2: Her zaman en iyi...
0: En iyi...
2: En duygusal...
0: Sevdanın rengi...
2: Aşk dolu
0: duyguların ahengi... Melih ile aşkı meçhul sona erdi...

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.